Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin oldun eyliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

Natijada bir necha kun ilgari atigallik chiniqishdan tuyuqsiz qattiq og'rib, orqadanla qizitmasi 38.5 selsiya gradusga chiqib, cho'ng taritidan qon keldi. Oilasidagilar uni darhol doktorxonaga olib bordi. Tekshirish natijasi chiqib, uning uchak yo'lida xuddi kichik qopchiqqa o'xshash nurg'un narsalarning o'sib qolganligini ko'rib, cho'chib ketdi. Amaliyotdan bu xil uchak yo'lidagi kichik qopchiq yashanganlarda nayti ko'p uchraydi. Lekin ularning ba'zilari jimjit turadi. Ba'zilari bo'lsa yerilib ketadi. Agar yerilib ketsa, oqibati tasavvurimizdagidanmi og'ir bo'ladi. Ondaqta bu kichik qopchiq sadi nima? Qanday qilganda uni baldur bayqig'li uchak yo'lidagi bu avarichilikning oldini olg'ili bo'ladi? Birlikda tushunib baqaylik. Birinchi, uchak yo'lidagi kichik qopchiq degan nima? Uchakdagi bu xil kichik qopchiqning kasbiy nomi yan xalta. Ko'pchilik jiddiylashmanglar, yan xaltaning hammasi salomatlikka ziyon yetkazmaydi. U asosliqi ikki xil ahvolga bo'linadi. Birinchisi, tinch tipliq yan xalta kesili. Ko'p sondagi kishilarda taxminan 80% kishida yan xalta mavjud bo'ladi. Lekin bir umr yallug'lanmaydi. Biyaram bo'lish alomatlari bo'lmaydi. Asosan uchay aynikida tekshirganda tasodifiy bayqiladi, g'am qilmasimi bo'ladi. Ikkinchisi, portlash xarakterlik yan xalta yallug'i qanash. Agar bir narsa yeganda yumshoq choynimasa, shakallik meva, uruqqa o'xshash qattiq ushoq donachalar yan xaltaga tushib, og'zini to'sib oladi. Yoki cho'ng tarat uzun muddat ichiga yig'ilib qolib, sirtqa chiqarilmasa, bakteriya asabiylashi ko'payib, asalla jiddiy xarakterlik uchay yallug'ini keltirib chiqaradi. Og'ir bo'lganda hatto uchay teshiladi. Onundan boshqa yan xalta devorining qon tomir qurilmasi ojiz bo'lib, besim ziyodi yuqori bo'lganda asalla yerilib, og'riqsiz cho'ng qanashni keltirib chiqaradi. Bu yashanganlardagi tövenki hazm yo'li qanashning eng ko'p uchraydigan sabablarining biri. Ikkinchi, badanda 4 signal paydo qilsa, uchak yo'lidagi kichik qopchiqning portilishidan ehtiyot qiling. Yan xalta yuvosh bo'lganda hech qanday mavjudlik tuyg'usi bo'lmaydi. Lekin yallug'langan, yuqumlangan hamon roshan badan signal beradi. Ko'pchilik cho'qim ko'proq diqqat qilishi kerak. Bo'libmi, o'tir yosh va yashanganlar tehimi diqqat qilishi kerak. Birinchi, sababi iniq bo'lmagan qattiq qorsoq og'rish. Odatda tomoqdan keyin ko'riladi, ko'pincha qorsoqning o'ng tarafida bo'ladi. Ikkinchi, qizitmasi o'rlash, tuvan qizitmadan yuqori qizitmaga o'tish, sovuq titrash qo'shilib kelishi mumkin. Uchinchi, o'zidan uzoq muddat qavziyat yoki ichki surish ahvoli bo'lsa, uchak yo'li besimining davomli o'rlishini keltirib chiqaradi. To'rtinchi, roshan holdagi ko'ngli elishi sezimi bo'ladi, lekin qusish nayti oz ko'riladi. Ko'pchilikka shuni eskartimizki, agar qo'rsoq qattiq og'risa yoki yuqori qizitma ko'rilsa, cho'qim darhol doktorxonaga berib tekshirtish kerak. Hazm qilish ishki kasalliklar bo'limi doktorlari bo'g'moq uchay ayniki orqali yan xaltaning cho'ng kichikligi, yallug'lanish ahvoli qatorliklarni aniqlaydi. Yana ishki bo'shliq ayniki orqali yan xaltani buzib yetish operatsiyasi orqali yan xaltani yo'qotadi. Ikkinchi, yuqori talaliq yemakliklarni to'g'ri yeb, uchayning besimini yeniklatish. Amaliyotda ko'p sondagi uchay yan xaltasi masalasi kundalik yemak ichmakning muvofiq bo'lmasligi uchay besimining ziyodi yuqori bo'lishi sababidan kelib chiqadi. Kasal bo'lgandan keyin davolagandan ko'ra oldini olishni xizmatini yaxshi ishlab, yemak ichmakka tayinib, uchayni yaxshi oziqlantirish kerak. Yuqori talaliq yemak ichmak buning yadrosi. Biroq yashanganlar hamisha yuqori talani qo'g'lashsa bo'lmaydi. Turni to'g'ri tanlagandilar andin foydasi bo'ladi. Birinchi, sulu, shangjao, olma, ya'ni posti soyib yetilgan olma, sabza,
kava, purchak turi qatarlıq tərkibine erişcan yemeklik talaları mol boğan yemekliklerini köprak istimal kılış gerek. Ola üçey yolada su sümürüp, yumuşak yelim sıman madı hasıl kılıp, huddi sılıq qoşqı oxşaş çoğun tərətinin həcimini çoğun aytıp, yumuştip teximi asan çıxır veydudu. Şunun bilen üçey yolunun besimini körnerlik tövəllidudu. Şikinci buğday kepiki, pişmağan köktat qoli, şakallıq meyve posti qatarlıq ermeydiğen talalani az yeyiş gerek. Bu xil yirik talala yirik bolup, üçeyinin besimini yenikli çike yardan berelmeyli kalmastın, yana üçeydi sürgülüp, gıdıqlap, hatta yan xaltı eğizini tosu velip, azalla yalluğlanışını keltürüp çıkırışı mümkün. Şuna yaşanğalla çoğum az yeşi gerek. En ahırada köpçilikke tövendeki muhim noktanı əskertimiz. Eğer yukarı talalıq yemeklerini yap su işimizse, tala üçe yolada su sümürüp keneyip, kurgaklı işini keltürüp çıkırdı ve eğirlaştırıp edildi. Hatta çıkırındı teşini şekillendirişi mümkün. Her 1,5 litreden 2 litreğice ilman kaynak su, təxminən 8 stakan su içiş tavsiye kılınıdı. Üçey, adam bədnədiki ən çoğun kayfiyat əzası və bulğumu çıxırış zavudu. Qorsaq ağırıp, çoğun tərətdən qan kəlgəndə andın buşaymanını alıdığan qaç tapalmay qalmaq. Bugündən başlap, üçey yolunuzdan besimini yeniklidin. Maskeladığan yeməkliklərini köprək yəp, yetərlik su için.

0: Şinjan radio televiziya stansiyasi 2026 yılı cemiyetten kespi orunlağa aşkara hizmetçi xadim təklif qılıdı. Hazır tizimlitiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümallık, programlarını körüp bekleyiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi qatarlı hizmetler bilen şoğullanışqa iradı bağlıgan bolsanız, Şinjan radyo televiziya stansısının Slushiting abonacılar terminali, Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş ornadaki 52 hizmet orni sizning tizimlitishingizni kutmakta. Tizimlitish vaqti 9 ayının 4 günigacha davomlashadi. Qatnashishingizni umid qilamiz.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
2: Addi sağlamlık hareketleri.
0: Hürmetli radyo anlıqıcıla, bu sahibimizde nemişçün yastık kipini haptada bir qeytim yüyüş gerek degen mazmun deyikdinladı boludu. Bugün köpçilikki tavsiye kıladığan sağlamlık addi hareketi yastık kipini sargıyıp ketkende andın yuyuşunu saklap durmayı haptada bir kitim yuyuş. Baş yüz kısmı her günü yağ ve teri kipki acırtıp çıkırdı. Yastık kipini o da bir hapti işletkendin keyin sırtkı yüzüki çapılışıp kalan bakteriya ve çan tozan kanısının zışlıkı köpeydiğen seviyeye yedirdi. Siz her günü yatkanda eğiz burnunuz yastık kipiden neçe santimetre yıraklıqtı bolıp, her kitim nefeslengende körünmeydiğen mikro zerecilerini sümür valısız. Yastık kipini pat-pat almıştırmışsınız, salametlikinizge ziyan yetküzüdü. Bu tere ve nefes yolunuzni kıynaydı.

haftada bir kun muqim holda yostiq qipini almashtirib yuyish, issiq suvga chilab qo'ygandan keyin andin kir alg'uda yuyish kerak. Temperatura 60 gradusdan tuvan bo'lmasa, chang tozan qanisini unumlik yo'qot qilib bo'ladi. Agar yostiq qipining rangi sarg'ayib, pokizi yuyilmasa, yog'ning talaning cho'nqur qatlamiga singib ketganligini tushuntiradi. Shunga yangisiga almashtirish kerak. Bugün yastık qipini elib etib almashtırıp yusaq, kelar payshanba kuni yana bir qitim almashtırsaq, nəfəs yolunun yüki yeniklaydı.

Çong çong kuruluş, yezi kentlerini güllendiriş, afetten müdafiye ediliş, afet zihnini azaytış katarlık sahalarda ken kullanıldı. Abdanım Raylık Tabi Baylık Nazareti Partiye Grupsinin ezası, Muavun Nazır Liu Xiping mündak dedi. Kiyinki kademde ölçeş sızışının tipini rakamlaştırıp, akıllaştırıp, özgertişini sicil çoğunkurlaştırıp, bolup mu sallık malumatlarını iliş, biriktiriş, süpetini östürüş katarlık cihetlerde küsserip kılıp, ölçeş sızışını ammının turmuşu teyhimu köp mulazimet kıldırıp, devletinin muhim zor stratejiyasının yolu koyulışı, Abdonum rayonun iktisadi ictimai terakiyatı ve tabi baylıkını başkuruşunu puhta, zaman, makan, sallık, malumat tırkı bilen teminleyemez.

0: Yükselivat Han Şincan.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde Cenobi Şincan'daki yeni bir adetin taşkırı yukarı besimlik tok yetküzüş, besim özgertiş kuruluşu da Munar Kuraştırış Kuruluşu ilip berildi diye mezmunda sözlep berimiz. Yakında Çerçen Nahiyesi'nin Otur Tarım Bazırı'daki çöllükte Hoten, Niye, Çerçen, Çakılık, Kaytma 750 kilovoltluk tok yetküzüş besim özgertiş kuruluşudaki Tunci Tömür Munarını esip kuraştırıp öksüsünü yepiş oğuşluk tamamlandı. Bu, Cenobi Şincan'ın energiye terakiyatı'a mulazımet kıladığan adetten taşkırı yukur besimlik tok yetküzüş liniyasının Tömür Munarını grupulap tikleş kuruluşu baskıçıga resmi kırganlıkıdın derek berudu. Bu kuruluş, devletin 14-5 yıllık elektr energiyası yirik planındaki noktalıktır. Şunaqla tarım oymanlıkını aylanadığan 750 kilovoltluk adetin taşkırı yukur besimlik tok yetküzüş besim özgertiş aylan motorunun yadroluk terkibi kısmı. Liniyanın umumi uzunluğu 896,406 kilometr. Cemi 1902 tömür munar yeniden yasalgan. Liniya Xotan vilayeti Bayınğulin Mongol Abdonum oblastıdaki 7 nahiye şehirden halkıp ötüdüğen bolup, Cenobi Şincan'ın yeni energiyasını sırtkı yetküzüş, yorukluk volt arkılık kum tızgilleş, türünü torlaştırış, rayon elektr tori tor ramkısını toluqlap küçeytişten ibaret muhim burçını zımısıgı algan. Cenobi Şincan'ın yeşil elektrik energiyasını yetküzüş yolunu eçiştiki aşkışlık kuruluş. Tonuşturuluşça kuruluş bütün liniyasının kuruluş muhiti nacar bulup, 90%'ın artık liniya koridori Tehlimakan kumlıkının Cenobi rayonunu kesip ödüdü. Bu yerde kum boran köp bulup, yılığa otur hesaplan 8 baldın yukarı boranlık havarayı görüldü. Köçmü kum barxanaları munar materiallarını asallı kömeveytip, kuruluş üzülüp kalıdığan əhval daim körlüdü. Yine 21,32 kilometr liniye Koilun teğinin şimali etkideki tağlıq yerge orullaştırılgan bolıp, munar küşlük yemirilgen tağ cinisleri rayonuğa caylaşkan. Yantoluk derecesi tek, materiallarını yötkeş kıyılıq derecesi yokri. Bexatarlikni başquruş, kontrol qilish, ekologiyani qo'g'dash, qurilish qilishni tashkillash ko'p xil xirisqa tush kelgan. Qurilish kasbi asosiy turining muavin direktori Wang Jia tonishtirib mundaq dedi. Qumliqdagi ko'chma qum barxonalari yoshirin xavfiga qarata biz sharoitga qarab ish ko'rib, oldini elish, tizginlash tadbirlarini tuzdik. Kuruluş kılganda kum haltısını egizletiş qatarlıq usullar arqılıq munar materiallarının kum borandı kömülüp ketişidin saxlandıq. Tağlıq rayonda kuruluş kılıştiki qiyin məsilelerini həl kılış üçün türdə boşluqda toşedigan asmı yoldan 21-ni yasab 31 tömür munar, 2200 tonna munar materiali, 1500 kub metr ul kuruluş materialını yötkəş xizmeti yuqur önümdü tamamlap, Tağlıq rayonda kuruluşni uda alğı siljitişqa kapalatlı kıldıq. Bunadan başqa kuruluşnın çerçendin çakılıqçı bolğan bölükide Burmısıman ləngar taşlap kuraştırış şəklidiki ul texnikisi yenilik yaratılıp və əməli kollanılıp

yil ölçemleşken elektr tori kuruluşu üçün köpeytkili boludugan əməliyyat örneki yarattı. Bu kuruluşni 2028 yılı pütküzüp işki kırıştırış planlanan bulup, işki kırıştırılgenden keyin tarım oymalıqını çöredigen tok yetküzüş yolunun derecesini zor derecede östürüp, Cenobi Şincan elektri torunun elektri energiyasını kabul kılış iktidarını 1000 megawattın 1700 megawattçı aşırıp, sırtkı yetküzüş iktidarını 1100 megawattın 1600 megawattçı aşırıp, Cenobi Şincan'ın şamal, yorukluk elektri energiyasını sırtkı yetküzüştiki boğma haletini özül kesil buzup taşlap, kumluk yorukluk volt arkalık kum tizgilleş kespinin terakiyatına küşlik terak bulup, yeşil elektri energiyası arkalık Cenobi Şincan'ın ixtisat cemiyetinin yukur süpetlik terakiyatına küç koşudu.

0: Yarqın ism.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde tordaşlarının kırımını aşırıp beyişiğe, yurttaşlarının kırımını aşırıp beyişiğe yardan beriş boyunca altın medalga erişken emgek mulazımıdi elçisi Gülmire İziz'ni tonuşturumuz.

Aziz radio anglıqçı dostlar, növbette dil ara mıñladı bolıdığını Moñgolça naqşılardan Umaq Qozam namlıq naqşa Bahar ağaysılar.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqni ilgir sürüşnen en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetten kespi orullağa aşkara hizmetçi hadim teklif kılıdı. Hazır tizim nitiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümallık, programlarını körüp bektiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi qatarlıq hizmetler bilen şoğullanışqa iradı bağlıgan bolsanız, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Slow Shitting abonacılar terminali. Slow Shitting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş ornadaki 50 işki hizmet orni sizning tizimlitişinizni kütmekte. Tizimlitiş vaqti 9 ayının 4 günü geç davamlaşıdı. Katnış işinizni ümit kılımız.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış ders hansı, pänni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj qaldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
2: Addi sağlamlık hareketleri.
0: Hürmetli radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde nemiş için yastık kipini haptada bir kitim yüyüş gerek degen mazmun dekkitinladı boludu. Bugün köpçilikki tavsiye kıladığan sağlamlık addiği hareketi yastık kipini sargıyıp ketkende andın yuyuşunu saklap durmay, haptada bir kitim yuyuş. Baş yüz kısmı her günü yağ ve teri kipiki acırtıp çıkırdı. Yastık kipini o da bir hapti işletkenden keyin sırtkı yüzüki çapılışıp kalan bakteriya ve çan tozan kanısının zışlıkı köpeydiğen seviyege yedidu. Siz her günü yatkanda eğiz burnunuz yastık kipiden neçi santimetre yıraklıkta bolup, her kitim nefeslengende körünmeydiğen mikro zericilerini sümür valısız. Yastık kipini pat pat almıştırmışsınız, selametlikinizge ziyan yetküzüdü. Bu tere ve nefes yolunuzni kıynaydı. Her haftada bir gün mukim halda yastık kipini almıştırıp yuyuş, ısık suğa çılap koyğandan keyin andın kır alğıdı yuyuş gerek. Temperatura 60 gradustan tövən bolmasa, çan tozan kanısını ünümlük yoqatqılıp oludu. Eğer yastık kipinin rengi sargıyıp pakızı yuyulmasa, yağının talanın çonkur katlımığı sınıp ketkerlikini düşündürüdü. Şuna yeni sığa almıştırış gerek. Bugün yastık kipini elip etip almıştırıp yusak, keler peşembükünü yeni bir kitim almıştırsak, nefes yolunun yükü yenikleydi.

Ani ve Madalanın red numara katarlıklarına karata maslaşış karakterlik tüzütteş kırgızıldı. İgilinişçe, her dereceli halıq sot mahkemeleri əsər hukuki haq talep macerası dilolarını kanun boyunca qattıq sot kılıp, kanun tüzüm ve memuri vasıta arqılıq əsər hukuki çekiliş kılmışlarının aldını elip, təkşürüp bir taraf kılıp ve cazalap yenilik yaratışqa

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Şinjan Radio Televiziyası Transişkinin 26. ili cemiyetinin kespi uğurlarına aşkarı hizmet kadını teklif kıladı. Hazır tizimletiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekliş, AI, injinerlik, radyo, televiziya, teknik, katarlı hizmetler bilen çoğulunuşki irade bağlıgan bolsunuz, Şinjan Radio Televiziyası Transişkinin

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Hürmetli radyo anlıgıcılar, bugünkü Kaltız beyiş mahirleri sahibimizde köpçülükke, Konşehir Nahiyesi Kuyu Kul Hüner Buyumları Dikkalar Kesbi Kubratbi, Koldi Yasağın Süpürgünün Bazar Yolunu Kandak Aşkallıqı Tuğursu'da sözləp berimiz. Yakında Konşehir Nahiyesi Tokuzak Bazırı Ayak Mengen Kentideki Konşehir Nahiyesi Kuyu Kol Hüner Buyumları Dikkallar Kesbi Kooperatifinin Kiçik Oylısı da Akkonak Şeyhinin sürkelgen avazı bir kötürülüp bir pesiyip turatdi. Kent ahalileri bir putu bilen tanını çın tartıp bağlap, kayçıda çabdas tiplen kırkıp, 10 minutki yetmeyen vaqt işide puhta çıdamlıq, Kolda yasalgan süpürgini boğup çıxdi. Oylının bulun puşkaqları da tağda döylenip ketken Akkonak Şeyhi cüp-cüp çivar kolladın ötüp süpürgege aylandı. Şundaqla nəpiz özgice mədiniyet icadiyeti asma buyumuğa aylandı. Bu hünər kooperatif məsuli İsmail Yusuf'nun koluğa ötkende 3-ci əvlat hesaplanıdığan bolup İsmail mondaq dedi. Dəsləbki yıllarda kentiki nurgun kişiler süpürge boğattı. Lekin köpincisi yer süpürşke işletilidigan çoğun süpürge boğattı. Turmuş şaraitinin yakşılanışıgı ägişip, ən-ənvi çoğun süpürgenin xeridarları barğansır azlap getdi. Gerçi setiştin ğam kılmısı mı, lekin paydısı az bolğaşka, davamlaştırgan kent ahalileri barğansır azlap getdi. Mən özümmü bir mezgil vazgeçip, sırtkı çıkıp başka çıkış yolu tapkan idim. Ama yurtumdan mihrimni üzelmeyi ahire yurtumga kaytip, 3 evlat varıslı kılgan bu hünerini davamlaştırışkı bel bağladım. Kooperatifnin hoylısı da bir körgezme temi bar bolup, herkıl şekildeki küçük süpürge az kuşlağı izilgan idi. Bu İsmail'nin tip özgertiş üstüde izdengelliginin neticesi idi. 2019 yılı o işki Mongol'a berip, şu jaydaki kol hünervençilik kooperatifini közden keçirdi. O yerdeki şekli herkıl küçük süpürge bezekleri, bezek askuşları onun pikir yolunu üzül kesil açtı. O mundaq dedi. Aslında Konak Şeyhini tazılaş kuralı kılıplı kalmay, yine kişiler yakış görüldüğün mədaniyet icadiyeti buyumu yıkılgılı boladıkken. Qaytıp kelgenden keyin, o ən-ənvi təpəkkürni buzup taşlap, çoğun kiçikliki, şekli, iqtidari cəhətta umum yüzlük yenilik yarattı. O yana dövlət içindeki başka ölkələrinin boğuş texnikisini örnek kılıp, yerlik milli örüp adet amillerini sındırıp, herkıl rangdaki yipek yiplar bilen süpürgünün tutkucuğa bəxt saadet, cungu qatarlı xatlarını toqıp çıxdı. Süpürgünün şekli şu jaydaki kişiler yaxş görüldüğün ən-ənvi şekilini saxlap kaldı. En köp bolğanda kooperatifnin məhsulatı 40 neçhılığı yetken bolup, bunun içindən yer süpürüş, karvat süpürüş, çan dozanlarını tazılaştı işletilidigan əməli buyumla. Soğat kutusu bilen oralgan mədaniyet icadiyeti asma buyumları, üstelgi koyduğun zinnet bezekleri moba. 2024 yılı İsmail, Huyye Kol Hüner Buyumları Dikkarlar Kesbi Kooperatifini resmi kurup, canlıq işlep çıkırış endizisi üstüde izlendi. Koroda merkezlik işlep çıkırıştan başka, ham eşyani öydü pişiklap kelse, işiği karap hak beridigan boldi. İşçi kubul kılıçta asasi hüner ilgiliyen kent ahalilerege aldın itibar verdi. Kooperatif kararlık halda maharet boyunca terbiyeləb, işləp çıxırış ölçümünü birlik keltürdü. İsmail mundaq tonuşturdu.

Soğukka, kurgakçılıkka, oturhal şorgı çıdamlıq kauçuk oti, tabii kauçuknun sırtkı tayiniş meselesini hal kıladığan halkılık ziraatke aylandı. Şinjan'nın ili Moğol kürede, yavu kauçuk oti baylıqı mol, onun yıldız sistemisinden çıkıdığan tabii kauçuknun molekulu kurulması ve sanayet iktidarı import kılıngan ala süpetli kauçuk bilen yüksek derecede maslaşkan bolup, intayın yukarı kesipleşiş yoşurun küçüge ege. 2013 yılı Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluk Yezilik Pänler Akademiyası kauçuk oti pän tadqiqatıdan ötkelge hücum kılıp, Abdunum Rayondaki nurgun pän tadqiqat orunları bilen hämkarlaşıp, ötkelge hücum kılıp, bütün zancirlik texniki tadqiqatı ve tecrübe ülgü körüstüşini başladı. Şinjan Yezilik Pänler Akademiyası Ziraat Tadqiqat Orunu'nun pän tadqiqat hadimi Canyen tonuşturup mundaq dedi. Yavu kauçuk otunun tabii kauçuk miqdarı 3%'den 20% kiçe. Mahsulat miqdarı muqim emas, ünümi aciz. Sanayetleştirip, türkümləp işləp çıxırış ölçümüge yetməydi. Bu kəsibnin əməli ilişkini çəkləydiğən ən çoğun kəmtüklük. O, bütün jarayanda türünün sınaq qilish, texniki əlalaşdırış və kəsibləşdirişini ilgirisdirish xizmetige qatnaşdı. Sıcıl türde uruk plazması da yenilik yaratış ve östürüş teknikisini yakşılaşkı tayinip, pän tadqiqat kollektibi texniki boğma halatını muvaffaqiyatlik buzup taşlap, kauçuk oti tərkibideki kauçuk miqdarını 10%'den köprakke muqimlaştırıp, kısmen ala süpetlik tüp sistemisini 20%'ke yıqınlaştırıp, sanayetleştirip pişiklaş bozuğusuğa yetküzdi. Şehanza aralık sınaq neticesini körüstülüşçe, bu sorttan layakatlik sanayet derecelik tabii kauçukni muqim çekilligili boladıken. Şunun bilen bille, kauçuk otudun bütün tüpini yukur kımmetlik paydalanış işiga aşırılgan, yıldız sistemisinin kauçuk ayırıp alğılı, yemeklik joğar gülü talqını acırtıp alğılı, Kaldıqni pişiklap, yemxeşek, organik oğut yasığılı boludugan bolup, yeşil aylanma endize işlep çıkırış tennarğını zor derecede tövallidirgen.

Ot yurtdagi meva chevalarining xushidi atrofni qoplaydigan 8-oy mazgilida Pichan nahiyasining Lukchin bozoridagi 500 moyardagi anjur orqa-orqadan pishib bozorga selinish mazgiliga kirib, etiz boshlarida anjur daraxtlarining shoh yopirmoqlari bo'liq o'sdi. Shoxlari oltin rangli to'q mevalarga to'lgan bo'lib, bog'vonlari abchillik bilan yashiklarga qachilab, mo'l husul manzirasi namoyon bo'ldi. Yeni meyveler şu caydaki bazarını təmirligenden sırt yana Turpan şehrinin Edikot rayonu. Ürümçi şehri Katarlıq caylarga türkümləb setilib, bazarda setiliş yolları sıcılı keneyib, dekallarının kırımını aşırışkı türkü boladığan özgüce əvzəl bağvancılık kəsbi bolub qaldı.

خرس تن موجود. بر ترپچیلیک، قورخچیلیک دوامل باش کوتورب، جنوب بیلن شمال اوتورسیدیکی هان ازدکسیز کنگاید. رایون توکنشی بر کوتورلیب بر پسیب، اشکینچی دنیا اورشیدن کین برپا قلنگان خلقارا سیستیما ایغر زربگی فشوردی. Dünyaga nima bo'ldi? Biz qanday qilamiz degan davr savoliga qarta bir yil ilgari Shanghai hamkorlik tashkiloti qo'shilgan yig'inida rais Xi Jinping dunyoviy idora qilish tashabbusini tantanilik o'ttirg'o qo'yib, 5 cho'ng yadroliq idea orqali idora qilish qiyin ahvolini hal qildi. Ya'ni igilik huquq barobarligini yo'lga qo'yib, Dünyanın takdirini her kaysı devlet halkı tan igiliş gerek deb teşebbüs kıldı. Halkara kanunçılık rayı kılıp, halkara kaidini fakat halkara cemiyet birlikte yeziş. Köptürepçilikini emliyeti körüstüp, grup siyasisi ve lagır karşılaşışıgı karşı duruş. Adamın asas kılışını teşebbüs kılıp, İdari qilish natijalaridan har qaysi davlat xalqini texnomi ko'p, texnomi adil manfaatlantirish. Harakat yo'nalishiga ahamiyat berib, har qaysi davlatlarning o'rtaq to'nishni harakatga aylantirishiga turtki bo'lish kerak deb ta'kidladi. Dunyoviy idora qilish tashabbusi o'ttirg'i qo'yilishi bilanla 160 ga yaqin davlat va xalqaro tashkilotning qo'llashi, ovoz qo'shishiga erishdi. Dünyavi idari kılıç dostluk grupsi New York, Cenve, Vena'dan ibaret 3 ayda arka arkadan kurulup, 60'dan artık devlet bəs-bəsdi katlaştı. Dünyavi idari kılıç teşebbüsü Cungo layihəsidin xalqara əməliyyətki aylınıp, kün sayın kudretlik hayati küçünü namayan kıldı. Məsuliyyətini dadıl zimmisigi ilip, Dünyavi idari kılışını ıslak kılış ve mükemmelleştirişte Cungo teşebbüs kılgıcı, texnomi muhimi hareket tereptarı boldı. Cungo dünyavi idari kılış teşebbüsü hukum hücceti, texnomi adil muvafık bolgan dünyavi idari kılış sistemisi berpa kılış, Cungo'nun ideyesi, teşebbüsü ve herkiti namlık Aqtaşlıq kitablarını arka-arkadın ilan kılıp, Cungo'nun dünyavi idari kılış toğırsıdaki nişan yönülüşü ve emeli hareketini sistemilik şerh ilip, texnomikan xalqara ortak tonuşunu mücessemledi. Orman kaidesinin xalqara kanunçılıkka iğir zərbi berişi aldı da, Cungo hakiki köptürepçilikini başlamçılık bilen emeliyet görsetti. Cungo Birleşken Devletler Teşkilatı Tınışlık ve Terakkiyat Fondu tesis kılıp, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın muhim kararlılarını küçük kollaştın, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 29 türlük tınışlık saklaş herkitigi katnışıkça, Cungo Birleşken Devletler Teşkilatı'nın nopozi ve ornini katti koğdap, baştın ahır adıllık ve hakkaniyet terap tuturdu. Dünyavi idari kılıçtı ki, Cenip bilen Şimal'nın tenponsuzluğu aldı da, Cungo texnomi tenpon bolgan dünyavi terakkiyat endizisini kaydı berpa kılıçını ilgiri sürdü. Kesek altın devletlerinin tarihi karakterlik eza köpeydişini ilgiri sürüş, Shanghai Hemkarlık Teşkilatı'nın terakki kılıp zoru işidin, Afrik Elleri İhtipakı'nın 20 devlet guroyuğu kırışını kollaşkıca. Andın Asya Ul Esleğe Selinme Bankisi, İpek Yolu Fondi, Yeni Terakkiyat Bankisi Katarlık

Hürmetlik radyo anlıkçıla, Soda saraylarının mal cazılardaki közünü kalmaştırdığan yer şağırdaki yakşı malla, Port Pristalladın erkayız devletlerge toşulu vatkan Cungo yasımıçılıkı mesulatları kırgızış, çıkırış, beriş, keliş arkalık Cungo'nun növetteki taşkı sodasının callık kartinisi bolup kaldı. Bu yılın aldınki 7 ayda Cungo'nun mal sodası import eksporti okşaş mezgildikidin 17.3% aştı. Bunun içi de import 22% eşip, eş süreti uda 5 ay eksportun yukur boldı. Bugünkü Cungo yer şardaki derecidin taşkırı satkuçi bolupla kalmastın, tehimi muhimi derecidin taşkırı setival kuçi. Amerika, Avrupa Asya obzorda Cungo importunun eşi dünya sodasının kelgüsüge terek bolmakta dep hesaplandı. Yeni başka çat el tarat kulları baha berip,

Жунгонун Яр шаар соодусуга кошкан төпсү үздүксүз эшип, дүйнө ыктысадынын эшчиги түрткү болодуган мухим күчкө айланды, деди. Быйылдын буян Яр шаарда соодо тоскы көпүйүп, район саясий токунушу кескиндешип, дүйнө кесип занжири Hürmetli radyo anlıkçılar, parahot yüzünü su duğu ve dotliş ızdır kaplıgan. Esleyeler konrap ketken körünüş. Bu, Lincoln namlık yadro energiyelik avyamatik hadimi ilan kılgan video bulup, yakında ictimai alak taratkısı da ken münazırı kozgıdı. Bunundan başka, Lincoln namlık parahot yeni otur şarkı müddetin aşırıp uğurlaştırılgallıkı. Turmuş şaraitinin naçarlıkı, parahot hadimlerinin özünü öltürüp almakçı bolganlıkı aşkarlandı. Uda bir aydın buyan Amerika armiyasının jangıvarlıkı suslişiş, jabdukladın kaşılı çıkış, ok doğru yetişmeslik, kapalet küşlük bolmaslık katarlıklağı ait haberle ark-arkıdın gezitte ilan kılındı. Amerika taratkulları ve bazı tahlilçi erbapla mındak tepkardı. Amerika armiyası da yakında bundak hikayelerinin köplep yüz berişi, Amerika armiyasının adem küçü, herbi sanayet yasımıçılıkı ve kapalet sistemisinin yukur sicillikteki uruş ve dünyavi uğurlaştırmasını kandırışı bağansırı teski tohtavadıdı. Amerika'nın uzaktan buyan kural küçüge tayınıp, zomigerlik hukukunu kogdışı ilip gelgen küçünü eğir derecede hortuşunun təsiri namayan bulmakta. Оңайсызлыкла көплеп көрүлмөктө. Америка тараткуларынын кабырга карганда Иран урушу кейинге сүрүлгөчкө Линкольн намлык авиаматка оттур шарыкта муддатын ашырып орунлаштырылган. Бу мезгилде уда 250 күн портка якынлашмаган. Юкур сижиллыктыки уруш ритми ва начар турмуш шарайты пароход хадимлеринин жангыварлыгын суслаштырып, Nurgun adam roy cihetin şükürleşip denizgi sekremekçi bolgan. Lincoln namlık parahottiki kalay mıkançılık adesi pekat bir ıxcam görünüş. Amerika taratkulları yakında haber kılıp, Amerika deniz armiyasının Benford namlık kolguç parahotu 7 ayda Nanhay denizida 4 gün tok tügep kaldı. Parahot hadımları acetxana ve hava tengşügüşünü işiltelmedi. Parahottiki tamak ve su teminatımı təsirgi uçurdu, dedi. Bu yıl 5 ayda Amerika armiyasının Ford namlık avyamatkisi Uda 326 gün vazifi icra kılgandan keyin ahire portka kaytıp gelgen. Bu avyamatka ilgir kiyim bulup, Amerika'nın Venezuela ve İran'a karatkan herbi herkitigi katnaşkan. Bu mezgilde matun tosulup geliş, ve kriyüş üyüge ot getiş vekası yüzbegen. Hazır, çoğun remont kılış sebebidin az digende bir yıl vazifi ötümeydiken. Amerika Sımlık Televiziye Akbarat Tori Tahlilçi Erbap'nın sözünü nakil keltürüp baha berip mındak dedi. İran uruşunu öz işçik algan yer şar boyuca orullaştırış ihtiyacı Amerika Deniz Armiyasini eğir jükkü berdaşlık berelmeydigan kılıp koydu. İran uruşu yani Amerika armiyasının halkılık ok doğru ıskılatıdaki yetersizlikini aşkarladı. Amerika armiyasının vatanperver SAT namlık başkurulduğun bombidin müdafiyelini sistemiz katarlık, hava müdafiye sistemisinin tosuğucu bombilleri zor derecede horap, hücum kılıç uçudaki kısmen ok doğru ıskılatıdı mı kızıl çırağı yandı. Bir kısım Amerika taratkulları mındak tep görsetti. Amerika armiyasının yakından buyan jangıvarlıkı suslişiş, jabdukladın kaşılı çıkış, ok doğru yetişmeslik katarlık meselelerinin ark-arkıdın aşkarlanışı, Amerika hükümeti ve Amerika armiyası rehberlik katlımının her bir hareketke toluk tayarlık kılmağallıkı ve plan tüzmü geldiki, şundakla halıgança esker işletkellikinin neticesi. Hadisinin köp yüz berişi. Әмілиетті, екінгі 10 елдің бұян Америка армиясының әрбей парахотлары соқылып кетеш, ойырпылан жүшіп кетеш қатарлық ішла арқ-арқыдың үзбәді.

Şinjan Radyo Televiziya Stansı 2026 yılı cemiyetin kespi oğrularına aşkarı hizmet kadını teklif kıladı. Hazır tizimli tiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekliş, AI, enjinerlik, radyo, televiziya, teknik, katarlı hizmetler bilen şoğulunuşlu irade bağlıgan bolsanız, Şinjan Radyo Televiziya

Hürmetlik radyo anlayıcılar yukarıda vatanım Cunhua ilim namlık nakşını anlap öttük. Emdik onları aramanlarda boladığını Kötreyli Kadeh namlık hanzıcı nakşa yaktırıp anlığa isile.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu sahibimizde iki parça haber deyiqtinladı boludu. Yakında, Xalq İşleri Ministerliği, Maliye Ministerliği birlikte mülazımet türüdeki ictimai kutkuzuşni baal tereqi kıldırış doğrusudaki yetekçi fikirini besip tarqatdı. Bu, ictimai kutkuzuş yardan beriş kanuni ilan kılınıp yolu koyulğandın keyinki tunci yandaş siyaset hücudu bulup, ictimai kutkuzuş ve yardan berişinin nokul maddi kutkuzuş ve yardan beriş usulüdün, maddi eşya koşulgan mulazmet, universal kutkuzuş, yardan beriş endisigi özgürşigi türkü bulup, ictimai kutkuzuş yardan berişinin asasqı kapalatlı kılış, Xavp xatardan mudofiyalanish, taraqqiyotni ilgir surish roli texmo yaxshi joriy qildiriladi. Fikrda mundaq aydinlashtirildi. Ehtiyoj va alohida qiyinchiligi borlar. Tuvan turmush kapolati obyektlari, tuvan turmush kapolati girvikidagi oila a'zolari va zarur chiqim qilishda qiyinchiligi bor oila a'zolari qatorliq asoslik kishilar mulozamat obyekti qilinadi. Jayla ehtiyojni baholash tizimisi o'rnatib, o'lki darajalik yetakchiligi tizimligi va shahar nahiyalarining ta'minlash tizimligini tuzib, qiyinchiligi bor ammaning ehtiyojini aniqlab, zarur bo'lgan holidan xabar olish mulozimati, turmush mulozimati, turmushqa ko'ngil bo'lish mulozimati qatorliklar bilan ta'minlanishi kerak.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

yirik bolup, üçeyinin besimini yenikletişke yardan berelmeyli kalmastın, yana üçeydi sürgülüp, gıdıqlap, hatta yan halde eğizini tosu velip, azalla yallı ulanışını keltürüp çıkırışı mümkün. Şuna yaşanğalla çoğum az yeşi gerek. En akırada köpçülükke tövendeki muhim noktını əskertimiz. Eğer yukarı talalıq yemeklerini yap, su içmese, tala üçey yolu da su sümürüp keneyip, kurgaklaşışını keltürüp çıkırdı ve eğirlaştırıydı. Hatta çıkırında teşini şekillendirişi mümkün. Her 1,5 litreden 2 litrece ilman kaynak su, təxminən 8 stakan su içiş tavsiye kılınıdı. Üçey adam bədnedeki en çoğun keyfiyat əzası və bulğumu çıxırış savudu. Qorsaq ağırıp, çoğun tərətdən qan kəlgəndə, andın püşaymanını alıdığan qaç tapalmay qalmaq. Bugündən başlap, üçey yolunuzdan besimini yeniklidin. Maskeladığan yeməkliklərini köprək yəp, yetərlik su için.

0: Şinjan radio televiziya stansiyasi 2026-yili jamiyatdan kasbiy o'rinlarga oshkora xizmatchi xodim taklif qildi. Hozir tizimlatish boshlandi. Agar siz diktorlik, riyosatchilik, muxbirlik, tarjimonlik, programmalarni ko'rib bekitish, AI injenerligi, radio televiziya texnikasi qatorli xizmatlar bilan shug'ullanishga iroda bog'lagan bo'lsangiz, Shinjang radio televiziya stansiyasining Slushiting abonachilar terminali. Slushiting to'g'riga diqqat qiling. Biz ta'sis qilgan jami 29 ish o'rnidagi 52 xizmat o'rni sizning tizimlatishingizni kutmoqda. Tizimlatish vaqti 9 ayning 4 kunigacha davomlashadi. Qatnashishingizni umid qilamiz.
1: Bu programmani Shinjang radio televiziya stansiyasi bilan Avtonom rayonlik sog'liq saqlanish komiteti birlashib boshqurgan. Panni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'liqda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'liqni ilgir surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik sog'liq saqlanish komiteti bilan birlikda sog'liqni ilgir surish, panni umumlashtirish darsxonasi, panni umumlashtirish sayibsi ta'sis qilindi. Ilm pan bilimlarini umumlashtirib, ilm pan ruhini avj oldirib, ilmiy ideya tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilayli.
2: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
0: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda nima uchun yostiq qepini haftada bir qaytim yuvish kerak degan mazmun deqtinglar bo'ladi. Bugün köpçilikki tavsiye kıladığan sağlamlık attığı hareketi yastık kipini sargıyıp ketkende andın yuyuşunu saklap durmayı heptede bir kitim yuyuş. Baş yüz kısmı her günü yağ ve teri kipki acırtıp çıkırdı. Yastık kipini o da bir hepte işletkendin keyin sırtkı yüzüki çaplışıp kalan bakteriya ve çan tozan kanısının zışlıkı köpüydüğün seviyeye yedirdi. Siz her günü yatkanda eğiz burnunuz yastık kipiden neçe santimetre yıraklıkta bolup, her kitim nefeslengende körünmeydiğen mikro zericilerini sümürvalısız. Yastık kipini pat pat almıştırmışsınız, salametlikinizge ziyan yetküzüdü. Bu tere ve nefes yolunuzni kıynaydı. Her haftada bir gün muqim halda yastık kipini almıştırıp yuyuş, ısık suğa çılap koygandan keyin andın kır alğudu yuyuş gerek. Temperatura 60 gradustan tüven bolmasa, çan tozan kanısını ünümlük yoqatqılı boludu. Eğer yastık kipinin rengi sargıyıp pakızı yuyulmasa, yağının talanın çonkur katlımığı sınıp ketkerlikini düşündürüdü. Şuna yeni sığa almıştırış gerek. Bugün yastık kipini elip edip almıştırıp yusak, keler peyşembi günü yeni bir kitim almıştırsak, nefes yolunun yükü yenikleydi.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى قۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلا سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınlarını çekip, acayip mun dünyasına başlayıp barğıcı, sanat sahnesi programımız yine silah üçün hizmetli buludu. Mən riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızın güzel dünya namlıq nakşının yıqımlıq köyleri bilen başlayımız, Qinemsah Bahar Alğaysıla.

0: yurtundaki yeniliklar.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sahibimizde Anhui Xinjiang, Hubei Xinjiang, ülkeler ara nöbetçi poyiz tuncu kitim arka arkadan katnadı. Tianjin namlıq işki kuruqluq yığılış tori yani kengaytildi degen mazmunda sözləp berimiz. Yakında Anhui Xinjiang, Hubei Xinjiang'dan ibaret ülkeler ara işki nöbetçi poyiz arka arkadan Anhui Wuhu Munarsiman Körük Köpkül şekildeki Birleşme Transport Bazısı ve Cungu Tömür Yoli Birleşme Yük Yığış Merkezi'nin Wuhan Merkezi Bekitidin güdük çilip yolga çıktı. Cungu Avrupa nöbetçi poyizi Ürümçi Yığılış Merkezi'ne yetip bargandan keyin Xinjiang'nın Tianshan namlıq Köpkül şekildeki Birleşme Transport Danlık Markası'ndaki nöbetçi poyizga bir tutaş almışıp, Qorğas Porti arkalık çekradan çıkıp Kazakistan'a karap mağdı. Bu, Guangdong Xinjiang tez liniyası, Henan Xinjiang nöbetçi poyizi, Hebei Xinjiang nöbetçi poyizidin keyin, Xinjiang Xalqara Quruqluq Porti Guruhi Çeklik Mesuliyet Şirketi yeniden aşkan, ölke halkıgan işki birleşme transport yolu hesaplanıdı. Bu qitim katnagan işki qitimliq nöbetçi poyiz, otır kısım rayonunun Kasp eksport ihtiyacını çin közlegen Anhui Xinjiang nöbetçi poyizga 54 kurpa Chiroy avtomobilinin yürüşlik parçası sapçasları. Hubei Xinjiang nöbetçi poyizga 52 kurpa yorukluk volt brekme detali besilgan. Cungu Avrupa nöbetçi poyizi Ürümçi Yığılış Merkezi'de ulap yetküzüş, yığış tarqıtış tamamlanğandan keyin mal garipke karap otır Asiya bazırga bivasta tutuşudu. Tianshan namlıq nöbetçi poyizinin ticaret asası gevdisi boluş süpte bilen Xinjiang Xalqara Quruqluq Porti Guruhi aldıngı mezgilde Anhui Hubei işki jay bilen zich udilişip kengişip meydan vokzalda mal toplaş, tamojnığa iltimas kılış qatarlıq halkılani bütün jeryallıq kespi mulazimet bilen təminledi. Ölke halkıgan birleşme transportının emeli önümü arkalık eşya oborotunun tənarxını tövallitip, önümünü aşırış təlibi emeliyleştirildi. Anhui Hubei Qoş liniyası da katnaş başlanğan denkeyin, Tianshan namlıq nöbetçi poyizinin işki kuruqluq yığılış tori yanımı kengaytildi. İşki cihatta Anhui Hubei Qatarlıq otır kısımdaki kesiple egizlikini tutaştırıp yeni energiye, avtomobil yasımıçılığı Qatarlıq özel məhsulatlarının denizgi çıkışıga tez süratlik yol içip berdi. Taşkı cihatta daimlaşkan çigra halkıga nöbetçi poyizgi tayinip otır Asiya ve Avrupa'daki köp devletki tutuşulgan təminli zanciri yürüyüş işini muqimlaştırdı. Tianshan namlıq nöbetçi poyiz Xinjiang'da katnagan tunji xas markalıq Cungu Avrupa Otır Asiya nöbetçi poyizi bolup 2023 yılı tunji qitim sınaq tariqisida katnagandan buyan Otır Asiya çoŋ quruqlugida uşqandek ilgirlavatgan Xinjiang nam kartısıga aylandı. Nöbette Xinjiang arkalıq çigradan çıkıdigan nöbetçi poyizlar bütün memleketteki Cungu Avrupa nöbetçi poyizleri umumi katnaş miqdarının 60%'den köprakini egiledi. Ürümçi Xalqara Quruqluq Porti rayonu memleket boyunca Garbi yoldaki Otra, Garbi Asiya, Avrupa'a en yakın Asiya oboru tügini boluş süpte bilen təsir körstiş ünümünün künsiri gövdelenişige türtkü boldu.

0: 6kW'tan Şincan'da.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde Cenobi Şincan'daki yeni bir adetin taşkırı yukarı besimlik tok yetküzüş, besim özgertiş kuruluşu da Munar Kuraştırış kuruluşu ilip berildi diye mezmunda sözlep birimiz. Yakında Çerçen nahiyesinin otur tarım bazırıdaki çöllükte Hoten, Niye, Çerçen, Çakılık, Kaytma 750 kilovoltluk tok yetküzüş besim özgertiş kuruluşudaki Tunci Tömür Munarını esip kuraştırıp öksüsünü yepiş oğuşluk tamamlandı. Bu, Cenobi Şincan'ın energiye terakiyatı'a mulazımet kıladığan adetten taşkırı yukur besimlik tok yetküzüş liniyasının tömür munarını grupulap tikleş kuruluşu baskıçıga resmi kırganlıkıdan derek berudu. Bu kuruluş, devletnin 14. 5 yıllık elektr energiyası yirik planıdaki noktalık tür. Şunaqla tarım oymalıqını aylanadığan 750 kilovoltluk adetin taşkırı yukur besimlik tok yetküzüş besim özgertiş aylan motorunun yadroluk tərkibi kısmı. Liniyanın umumi uzunluğu 896,406 kilometr. Cemi 1902 tömür munar yeniden yasalgan. Liniya Xotan vilayeti Bayınğulin Mongol Avtonom oblastidagi 7 nahiya shahardan halqib o'tadigan bo'lib, Janubiy Xinjiangning yangi energiyasini sirtqa yetkazish, yorug'lik volt orqali qum tizginlash turini to'rlashtirish, rayon elektr tori tor ramkasini to'liqlab kuchaytirishdan iborat muhim burchni zimmasiga olgan. Janubiy Şinjan'ın yeşil elektrik energiyasını yetküzüş yolunu eçiştiki aşkışlık kuruluş. Tonuşturuluşca kuruluş bütün liniyasının kuruluş muhiti nacar bulup, 90%'ın artık liniya koridori Tehlimakan kumluğunun Janubiy rayonunu kesip ödüdü. Bu yerde kum boran köp bulup, yılığa otur hesaplan 8 baldan yukarı boranlık havarayı görüldü. Köçme kum barxanaları munar materiallarını asallı kömeveytip, kuruluş üzülüp kalıdığan əhval daim körlüdü. Yine 21,32 kilometr liniye Koyulun teğinin şimali etkideki tağlıq yerge orullaştırılgan bolıp, munar küşlük yemirilgen tağ cinisleri rayonuğa caylaşkan. Yantoluq dərəcisi tik, materiallarını yötkəş qiyillik dərəcisi yokri. Bexatarlikni başqurish, kontrol qilish, ekologiyani qo'g'dash, qurilish qilishni tashkillash ko'p xil xirisqa tush kelgan. Qurilish kasbi asosiy turining muavin direktori Wang Jia tonishtirib mundaq dedi. Qumliqdagi ko'chma qum barxonalari yoshirin xavfiga qarata biz sharoitga qarab ish ko'rib, oldini elish, tizginlash tadbirlarini tuzdik. Kuruluş kılganda kum haltısını egizletiş qatarlıq usullar arqılıq munar materiallarının kum borandı kömülüp ketişidin saxlandıq. Tağlıq rayonda kuruluş kılıştiki qiyin məsilələrini həl kılış üçün türdə boşluqda toşidigan asma yoldan 21-ni yasab 31 tömür munar, 2200 tonna munar materiali, 1500 kub metr ul kuruluş materialını yötkəş xizmeti yuqur önümdə tamamlap, Tağlıq rayonda kuruluşni uda alğı siljitişqa kapalatlı kıldıq. Bunadın başqa kuruluşnın çerçendin çakılıqçı bolğan bölükide Burmısıman ləngar taşlap kuraştırış şəklidiki ul texnikisi yeniliq yaratılıp və əməli kollanılıp, Ənənvi betonlu kuyuş, müstəkəmləş əndizisi çörüp taşlanıp, zavıtta aldını yasaş, nəx meydanda maşinilaşqan kuraşturuş kuruluşu kullanılıp, yəki ul kuruluşunun dəvriyliki 3 günge qısqartılıp, ul munarni kuraşturuş, sım tartış iş tərtipini yolçuqsız cipsilaşturuş işqa aşırıldı. Bu texnikada qazmaslıq, top taşlamaslıq, yepinci ösümliklərgə para kəndicilik salmaslıq işqa aşırılıb, ən-ənvi layihəyə siliş durğanda quruluş yerini 18% tecəb, quruluş müddətini 85%-dən artıq qısqartıb, universal quruluş tənərxini 10%-dən artıq tövəllətib, çöllük rayonlarının yeşil, ölçənləşkən elektr tori quruluşu

0: Yarqın ism.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde yurttaşlarının kırımını aşırıp beyişiğe yardan beriş boyunca altın medalığı erişken emgek mulazımıdi elçisi Gülmire İzizni tonuşturumuz. 38 yaşlıq Gülmire İziz, Xulcı Nahiyesinin Turpan Yüziz Yezisi'deki hem adam bilidigan emgek mulazımıdi elçisi. Bu kəsiblən şoğullanğan 6 yıldın boyan, o şu cayının xas terixçilik kəsibədə adam işiltiş pürüstünü çın tutup, yeziklik ticaret asası gəvdisi bilən, dehqallar arasındaki təşəbbüskarlıq bilən uddunlaşdırışqa atlanıp, adam işiltiş işləş körüki bərpa qıldı. Hazırgıca, o cəmi 3160 adam qitim kent ahalısının öz cayda işleşigi türtkü bulup, yurttaşlarının kırımını 2 milyon 90 min yuan aşırışıgı yerden berip, əməli işleş arqılıq kent ahalılarını işik aldıdaki bir iş yolunu etişiqa yetekledi. 2020 yılı Gülmire Turpan Yüzü yezisinin Turpan Yüzü kentigi toy kılıp bardı. Aylı kirimi ənənvi terikçilik ve parçıpırat iş kılışkı tayin edigen bolup, turmuşu bayaşat emesiydi. İşcan Gülmire hazırkı haletini bozup taşlap, öyden çıkıp, öz tırışçallıqı tayinip, aylı əhvalını özgərdişke bel bağladı. 2021 yılı 4. ayda Gülmire pürsatını kütüb aldı. Şu caydaki bir tatlıq yopurmaqlıq Joxar Gülü Östürüş Karxanası ətiyazlıq terilğoda pəsil xarakterlik nurğun işlemçigə ciddi ehtiyaclıq bolsumu uzaqca işçi qobul qılalmay ətiyazlıq terilğonun sür etigə eğir dəxliyyət küzgən idi. Bu uçurdan xəbər tapqandan keyin Gülmire təşəbbüskarlıq bilən Karxananın adam işiltiş ölçümü, İş orni ihtiyacı ve iş haqqını rasçot kılış qatarlıq çağrısını inıqlap, işçi udunlaştırıp bermekçi boldı. Arqıdın kentki qaytıp, kent gölümde təşviq qılıp səpərver qıldı. 6 yıl setiş hizmet kılgan Gülmire, qaltıs alaqlışış, maslaştırış ixtidarıqı tayinip, muvaffaqiyyatlık halda 130'dan artıq kent ahalısını iş ornığa yığıp, karxananın ətiyazlıq terilğoğa adam işiltiş qiyin buluş məsilisini vaxtıda həl qıldı. Tuncuq etim sınaq qilishinin muvaffaqiyyatlik buluşi Gülmire'nin əmgek mulazımıdını yaxşı qilish iradesini çıngıtdi. Egilik tiklashning dastlabki mazgilida u oddiy emgak udunlashtirish bilan shug'ullanib, korxonalarning ishchi qabul qilishi, kent aholilarining ish topishiga yordam berib, vositachilik haqqiga erishdi. Ammo u nayti tezda yezi kentlarda emgak mulozimati bilan ta'minlash ehtiyojini moslashtirishda nurg'un to'siq nuqtalarining borligini, xizmatni inchika puxta ishlamaganda kent aholilarining kirimini muqim oshirishga uzoq unumlik turtki bo'lg'ili bo'lmaydiganligini his qildi. Emgek mulozimati bilan ta'minlash ehtiyoj to'siqini buzib tashlash uchun Gülmire yurtining atrofidagi terixchilik bazalari, yeziklik kooperativlarini aylanib chiqib, odam ishiltish vaqti, ish o'rni talabi, ish haqqi ta'minoti qatorliq uchurlarni bir-birlab ratga turg'izib tizimlab, tarqoq odam ishiltish ehtiyojini ratlab, tizimlik daftari tuzdi. U yana har qaysi kent guruhlariga cho'nqur cho'kib ziyorat qilib, kent aholilarining ishlash orzusi, emgak mahorati va bo'sh vaqtlarini egallab, harakat holatida yangilanib turadigan kent darajalik emgak kuchi tizimlik daftari turg'izib, kentga bekor turgan emgak kuchlarining ahvolini aniq egalladi. Uchur to'g'ri bo'lib, ish o'rni ko'paygashga, uni ish topib berishga izlab keladigan yurttoshlar ham barg'an sir ko'paydi. Inchka puxta mulozimatga tayinib, 2024 yili Gülmire Ili Qazaq Avtonom oblastining oltin medallik emgak vositachisi bo'lib baholandi. Gülmire'nin yardımıda 3 balısını özü yalğız bakıdıgan, turmuşu qiyinçilikte ötüdüğen bu Ayşem Abdurşit bugünkü künde muqim kırımge egi boldı. O mundaq dedi. Gülmire tonuşturgan hizmette azaldın şaqı nesi kaldırılmadı. Biz qiyinçilikte yoluqqanda o vaxta da yardım berudu. Bütün kentikile onun işin odu. Gülmire tonuşturup mundaq dedi. Men işte pipergelerinin yerimden köpreki ayalla. Öyünün etrafıdırlı işler, aç sınırlarını hem ailesinin halıdan haber iliş,

0: Asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programısını anlaşılanı karşılığımız mən Riya Sətçiyan Aynur Mehmet. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı Slow Shooting abonecila terminalıda mas qadamda anlatılıdı hem de her vaqt qayta anlıqılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda

0: infra yollarını, mənbədin başqırış, tizginləşini yenimi küçəytib, tarma qalqağan maslaşıb qoğdaş mexanizmini takamullaşdırıb, rayon ekologiya mədəniyilikinin yuqarı süpətlik tərəqiyyatını puxta qanun yürgüzüş kapalıtı bilən təminləydi. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Hua Qingfei 23 yillik koni yerlik korxona Konfuyan shirkatining mahsuloti. O'pka badandagi havo aylantiradigan muhim a'zo. O'pkani yaxshi asirsangiz, nafsingiz ravon, teningiz sog'lom bo'ladi. Bu mahsulotga ham dora, ham yemak qilinadigan material ham ashyo qilingan. Konfuyan shirkatining Fulpinzi, Weichangkang, Jinmojing, Hua Qingfei, Odamgiya Zepa, Meishu, Antang Rangusu, Goshu, Zijinlingji, Gulsamsoq, Yavuchilan urqi, Anjie, Yigan, Diki Kalsi qatorliq mahsulotlari xaridorlarning itiroq qilishiga erishdi. Xush xabar, Konfuyan shirkatining sog'lomlik yetakchisi Fatima muallimnin 100 turani maslahat berish faoliyati boshlandi. 8-yanning 30-chi kuni Xotan shahri Yeng Lop bekatining udildagi 567-chi nomer Konfuyan maslahatlarini maxsus setish do'konida maslahat berildi. Do'kon kirgan xaridorlar talay chambirga aylantirish faoliyatiga qatnashib, kutilmagan xushallikka erishaladi. Ba'zi mahsulotlardan birini setib olsa, biri sovuq qilindi. Shinjongdagi Konfuyan maslahatlarini maxsus setish do'konida 8-yanning 24-chi kundan 31-chi kunigacha mahsulot setib olsa, sovg'at qilish faoliyati o'tkazildi. Telefon nomeri 400-666-1185 400-666-1185. Hua Qingfei 23 yillik koni yerlik korxona Konfuyan shirkatining mahsuloti. O'pka badandagi havo aylantiradigan muhim a'zo. O'pkani yaxshi asirsangiz, nafsingiz ravon, teningiz sog'lom bo'ladi. Bu mahsulotga ham dora, ham yemak qilinadigan material ham ashyo qilingan. Konfuyan shirkatining Fulpinzi, Weichangkang, Jinmojing, Hua Qingfei, Odamgiya Zepa, Meishu, Antang Rangusu, Goshu, Zijinlingji, Gulsamsoq, Yavuchilan urqi, Anjie, Yigan, Diki Kalsi qatorliq mahsulotlari xaridorlarning itiroq qilishiga erishdi. Xush xabar, Konfuyan shirkatining sog'lomlik yetakchisi Fatima muallimning 100 turani maslahat berish faoliyati boshlandi. 8-yanning 30-chi kuni Xotan shahri Yeng Lop bekatining udildagi 567-chi nomer Konfuyan maslahatlarini maxsus setish do'konida maslahat berildi. Do'kon kirgan xaridorlar talay chambirga aylantirish faoliyatiga qatnashib, kutilmagan xushallikka erishaladi. Ba'zi mahsulotlardan birini setib olsa, biri sovuq qilindi. Shinjongdagi Konfuyan maslahatlarini maxsus setish do'konida 8-yanning 24-chi kundan 31-chi kunigacha mahsulot setib olsa, sovg'at qilish faoliyati o'tkazildi. Telefon nomeri 400-666-1185 400-666-1185 Hua Qingfei 23 yillik koni yerlik korxona Konfuyan shirkatining mahsuloti. O'pka badandagi havo aylantiradigan muhim a'zo. O'pkani yaxshi asirsangiz, nafsingiz ravon, teningiz sog'lom bo'ladi. Bu mahsulotga ham dora, ham yemak qilinadigan material ham ashyo qilingan. Konfuyan shirkatining Fulpinzi, Weichangkang, Jinmojing, Hua Qingfei, Odamgiya Zepa, Meishu, Antang Rangusu, Goshu, Zijinlingji, Gulsamsoq, Yavuchilan urqi, Anjie, Yigan, Diki Kalsi qatorliq mahsulotlari xaridorlarning itiroq qilishiga erishdi. Xush xabar, Konfuyan shirkatining sog'lomlik yetakchisi Fatima muallimning 100 turani maslahat berish faoliyati boshlandi. 8-yanning 30-chi kuni Xotan shahri Yeng Lop bekatining udildagi 567-chi nomer Konfuyan maslahatlarini maxsus setish do'konida maslahat berildi. Do'kon kirgan xaridorlar talay chambirga aylantirish faoliyatiga qatnashib, kutilmagan xushallikka erishaladi. Ba'zi mahsulotlardan birini setib olsa, biri sovuq qilindi. Shinjongdagi Konfuyan maslahatlarini maxsus setish do'konida 8-yanning 24-chi kundan 31-chi kunigacha mahsulot setib olsa, sovg'at qilish faoliyati o'tkazildi. Telefon nomeri 400-666-1185 400-666-1185

Hürmetli radyo dinleyiciler, Şinjan radyo televiziya stansiyasının mundat tuproq programmasını anglaşanlarni qarshi alamiz. Men riyasatchi Hamida Qayyum. Do'stlar, bu qitimqi programımızda tövendeki mazmunlarda anglatish beramiz.

Radio anlıqıcı dostlar. Bugünkü güllenip atqan yezi kentlerge nazar sahibimizde köpçilikke Xotan nahiyasının süni usulda ot çöp östürüp qomni tizginlegenligi toğrısıda sözlap berimiz. Xotan nahiyasındaki süni ot çöp teriş ülke rayonuna kirgenimizde tutaş ketken binepşe çeçeklik beydile köz yetküsiz yeyilgan bolup bir yıldan köprek vaqt ilgiri bu yerning texi taklimagan qumliqining girvekidiki qum barxanalari tutuşup ketken seriq qum uçup turadigan giyah ünmeydigan yer ekanligini tasavvur qilish taski toxtaydi. Bu jay, pen texniki arqalıq küç qoşışqı tayinib, köşmü qum barxanlarını əla süpətlik yemxəşək bazısığa aylandırıb, ekologiya arqalıq qumni turaqlaşdırış, kəsib arqalıq xalqını beyitişinin yeni yolunu tepib çıxdı. Şinjan, Çauyan Yeziklik Taraqiyat Çeklik Şirketi məsul bolğan bu ülgü rayoni, Xotan nahiyasının noktalıq bərpa qılğan kən köləmlik ekologiyani əsligi kəltiriş təcrübə etizi bolub, plandiki quruluş umumi kölümü 12 min moğı yetib, 2024-ci ilinin axırıgıca 5850 mo yergə bedi östürüşünü tamamladı. Şirketinin Xotan vilayetidiki tür məsuli Hu Hao tonuşturup mındaq dedi. Beda qurg'oqchilikqa qum bo'ronga chidamliq bo'lib, o'sgan tunji yili yilti sistemasi yer ostiga 1 metrdan 3 metrgacha cho'nqur kiralaydi. 2-3 yil terg'andan keyin yilti sistemasi 3 metrdan 6 metrgacha yetadi. Taraqqiy qilgan yilti sistemasi qum donichalarini turaqlantirib, tugurchak qurilmani shakllantiradi. Qol va yopirmoqlar qum bo'ronni unumlik to'sadigan bo'lib, qumni turaqlashtirish, chang to'zonni tizginlash, tuproqni yaxshilash qatorliq ko'p xil rolga ega. Odatdagi iqtisodiy ziroatga selishtirganda, beda qumning qumliqning girvekidagi qurg'oq, sho'rliq nazar muhitqa texmi mos keladi. Suv tejab sug'urish, qumliqdan ko'lamlashtirib o'tchib o'stirishning oshqichi. Bedi teriş rayonada tekşi yötkiliş şeklideki pürküp soğuruş maşinası işletilgen bolup, saitine 10 metrden 20 metrgece yer soğuruladı. Tövən hava boşluğunda mikro pürküp soğuruş sistemisi soğuruş temitip soğuruş kıkarganda 70% suni tecapla kalmay, pürküş ceryanada bedi yopurmaqıdaki kum topu yuyulup fotosintez önümü östürüladı. Pütkül yer bölüklerine teriş, pərviş qiliş, oruş, aptap qısiliş, bağlaşının bütün ceryani maşinalaştırılıp, kumluk terixçiliğindeki adam küçü kəmçil buluşta qiyin məsili həl qılındı. Yaxşı texnika, yaxşı husul elib gəldi. Cənubi Şinjan rayonunun yetərlik quyaş nurağı tayinib, bedidin mol husul eliş yoşurun küçü toluq qoyub berildi. 2025 yili bu yerdeki bedini 4 qitim oruş tamamlandı. 2026 yili 2 qitim oruldu. Keyinki qadamda beda mol husul eliş mezgeligi yetkendin keyin husul yana aşıdı. Quruq ot çöpnin her kilogramını

Yakında Şihanza kauçuk otunu aralık sınak kılıp ayırıp işlep çıkırış liniyası resmi işe kiriştirildi. Bu kitimki aralık sınak kılıp ayırışının muvaffakiyetlik buluşu, Şincan'ın kauçuk otunun uruk plazmasını tallap yetiştiriş, etiz erik terikçilikten tartıp, sana atlaştırıp kauçuk ayırışkıcı bulan mükemmel kasıp zancirini muvaffakiyetlik içip, Şincan'ın şorluk çet yerde tabii kauçukni kölemleştirip işlep çıkırışını riyallıkı aylandırıp, memleketimizin strategiyelik baylık bir hatarlıkıya kapalatlık kılışını bütünlüğü yeni yol bilen təminli gelikden direk berdi. Tabii kauçuk elastiklik altın deb ataladı.

Ot yurtidagi meva chevalarning xushidi atrofni qoplaydigan 8-chi oy mazgilida Pichan nohiyasining Lukchin bozoridagi 500 moyardagi anjur orqa-orqadan pishib bozorga selinish mazgiliga kirib, etis boshlarida anjur daraxtlarining shoh yopirmoqlari bo'liq o'sdi. Shoxlari oltin ranglik to'q mevalarga to'lgan bo'lib, bog'vonlari abchinlik bilan yashiklarga qachilab, mo'l husul manzirasi namoyon bo'ldi. Yeni meyveler şu caydaki bazarını təminligenden sırt yana Turpan şehrinin Edikot rayonu. Ürümçi şehri Katarlıq caylarga türkümləb setilib, bazarda setiliş yolları sıcıl keneyib, dekallarının kırımını aşırışkı türkü boladığan özgece əvzəl bağvancılık kəsbi bolub qaldı.

Hürmetlik radyo anlıkçıla, Şinjan radyo televiziya stansısının Münbet Tuprak programısı boyu canlı çipedik. Yaxtırıp anlığının lağı rahmet, ətiriki Münbet Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusu diki deyimiz sərxil

köp hikayelə davamlıq huzurunlada boludu. Əmdiri qıtınla davamlıq istansımızın anlatılış aldada turğan başqa programları da bolsun. Programımız Şinjan Radio Televiziya İstansısının yeni taratqı Sılu Şitin abonucular terminalıda masqadamda anlatılıdı. Texmi köp sarxıl məzmunlardan xəbərdar bolay deysiniz, deyqtiniz Sılu Şitin abonucular terminalımızda bolsun.

dostlar. Bu sahibimizde nem üçün deniz suyu tuzluq tetiydi degen temada savat sözləp berimiz. Kiçik dostlar, deniz boyuda oynavatqınınlarda çoxum ehtiyatsızlıqdan deniz suyudan bir yutum içip baqqan qudayman. Həm tuzluq, həm qırtaq, təm biz adat içidigan tatlıq suğa bütünləy oxşumaydı. Əməliyyatda deniz suyunun tuzluq bolışının arqısığa yer şarının neçə milyard yıllık kiçik sırı yoşurungan. Ayığımız astıdaki yer şarının 70% sırtqı yüzünü 70% sırtqı yüzünü deniz okyan kaplap durudu. Asmandaki yağmur suyu yer yüzüge düşüp, tağ bağrı eriqlanı boylap yığılıp, derya hasıl qılıp, ahırada hemisi denizge kuyuludu. Bu yağmur suyu karmakka pak-pakız görünsü mü, əməliyyatta tağ cinisleri ve topuladın eqip ötkende, işçideki tuzni asta-asta eritiv edidu. Xuddi biz şeker suyu tayarlıqanğa, tayarlıqanda şeker asta-asta sudu ergenge oxşaş. Azraq tuz tərkibi ba bu derya suyu kün-künləb, yıl-yıllab denizge kuyuludu, əzəldin toxtap kalmaydu. Qoyash hər günü deniz yüzünü ısıtıp, bir kısım deniz suyini su parığa aylandırıp, asmanğı çıkarıdı. Bulutka aylandırıdı. Andın yamğurğa aylandırıp, yer yüzüge düşürüdü. Lekin su parığa aylanıp ketkende, ilgiri sudi ergen deniz su, tuz denizde kalıdı. Şunda kılıp, deryala kuruqlıktaki tuzni toxtamay denizge yetküzüdü. Deniz suyu yana tatlıq suni toxtamay su parığa aylandırıp quruqlıqqa yetküzüdü. Neçi milyard yıl joğlanış arqılıq denizdeki tuz bargan sırı köpeygen. Hazır otur hesap bilen her 1000 gram deniz suyu da 35 gram etrapıda tuz ba. Bunun içindeki 90% biz adatta korumu korğandı işiltidgan aş tuzi. Şuna deniz suyu tabi halda tuzluq boludu. Köpçilik deniz suyunun tuzluq bolup ketişidin ansırmısı mı boludu? Deniz okyandaki kiçik beliq, kiçik rak, yüsün türedeki ösümlikle bir kısım tuzunu sümür belip ösüdü. Ola ölgenden keyin bu tuzla tenige ägişip deniz astığı çöküp, kum latkıladı saklanıdı. Deniz astıdaki yanar tağ hareketi, yer posti hareketimi bir kısım tuzunu elip ketidu. Onunğa deniz okyandaki okyan eqimi ve deniz dolqınının özliksiz arlişi neticesine bütün dünyadaki deniz suyunun tuz miqdarı nisbi muqim halatını saklap kalgan. Oxşaşmağan jayladaki deniz suyunun tuzluqluq derecesi mi oxşaş bolmaydı? Kızıl deniz'nin etrapıda koyup berlidigan çoğ derya yok diyerlik. Onun üstüge hava naydı ısıq bolğaşka deniz suyu naydı tez parğa aylanıdı. Şuna onun tuz miqdarı adetki deniz suyudan xeylada yuqırı boludu. Baltık deniz'a neçi 10 çoğ deryanın tatlıq suyu koyuludu. Hava soğuk bolğaşka parğa aylanışı az boludu. Şuna o yerdeki deniz suyudan tuzluq təmni asan tetigilip olmaydı. Dövletimizden Çangjiang deryası eğizideki deniz suyu yazda Çangjiang deryasının suyu köp bolğaşka eqip kirgen tatlıq su köp. Tuz miqdarı tövərək boludu. Kıştan Çangjiang deryasının su miqdarı azıyıp gedidu. Deniz suyunun tuz miqdarı mı körnerlik örləydu. Bu yerdə, yani kiçik dostlarımızga şunu əskertimiz ki, deniz okyanının yer şaridiki ən qımmetlik xazini işgərlikini çoxum əsli çın saklışımız. Biz onu yaxşı qoxdışımız. Əxlətlərinin bu kök makanını bulğışıqa yol qoymaslıqımız gerek. Dostlar, yukarıda Şinjan Radio Televiziya Stansısının Gülğunçıla programısı boyu canlı çıpaduk. Tekimi köp məzmunlarını anılmaqçı bolsanla, atananlarının əmraqlığı da Slow Shitting abonucular terminalımızını düşürsanla boludu. Programımızını yaxdırıp anlığınınla rəhmət, deyiqtınla davamlıq, stansımızın anlatılış aldıda durğan başqa programlarıdır bolsun.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşı mısınız? Şincan Haberler programımızın anlayışlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 30. günü. Yakşı mı?
2: Avallı hava rayına nezer silip bakaylı. Bugün keçiden əti kündüz gece İli Deryası Vadisi'nin cənubi ve şərqi, Bordala Oblastı'nın qərbi, Şimali Şincan'ın şimali, Xotan Vilayetinin cənubidiki Tağlıq rayon, Bayınqulun Oblastı'ndaki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qismən rayonları da azraq yamğur. İli Deryası Vadisi'ndaki Tağlıq rayon, Tarbağatay Vilayetinin cənubidiki Tağlıq rayon, Altay Vilayetinin şimalidiki Tağlıq rayonunun qismən rayonları da otur hal yaki qatlıq yamğur yağıdı. Cənubi Şincan uymalıqı Şərqi Şincanda 5 bal ətrafıda Qipaş Şərq şamlı çıxıdı. Qısmən rayonlarda oxşumğan dərəcdə qum boranlı qavara yekuyurludu. İli Deryası Vadisi'nin qərbi Tiyan Şan'ın şimali etki Cənubi Şincan uymalıqı Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da 35 Celsiya gradustan aşırgan yuqarı temperaturlu qavara yekuyurludu. Turpan şehri, Kumul şehrinin kısmen cayları da temperatura 40 Celsiya gradustan aşırı. Şincan'ın başka rayonlarda asasen hava uçuk ya ki bulutluk buludu. Şamal küçü ancı zor bulmaydı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət kündüzü geçe hava uçuk buludu. Töven temperatura 22 Celsiya gradus, yukarı temperatura 33 Celsiya gradus buludu.
2: Emdi bu kitimki programımızdan asasi mezmullarını tonuşturumuz.
1: Avtonom rayon şehir yenilash xizmetini şaraiti qarab alığı sürüp yaşaşqa, kesip bilen şugullanışqa bab keledigan zamanıvi xalq şehrinin, xalq turmuşu baxt saadetinin yeni yögüm resmini bizliksiz sızıp çıkmaqta.
2: Avtonom rayondaki pen tadqiqat xadimleri uzun yıl izlenip, texnika qiyin ötkiliga hujum qilib, şorliq yerde kök seyğizni muvaffaqiyatlik yetiştirdi.
1: Ürümçi şehri kök asmanlı qoğdayış cengi boyuca köptürlük məxsus hərəkətini qanat yaydırıb, aldınqı yerim yılda muayyid hava süpütini muqum yaxşıl nışqı yüzləndirdi.
2: Jiangjun Miao Nom tömür yolunun köpəytib yasalğan ikinci liniya quruluşudaki 10 000 tonnalıq növətçi poyizni kütüveliş, yolğı seliş iqtidarını hazırlığan tüncü voqzal rəsmi yürüştürüldü.
1: Avtonom rayonunun köplügen caylarındaki kütüphanala, ammavi medeniyet mulazimeti teminatının derecesini sicili östürüp, universal medeniyet istikamı berpa kıldı.
2: Devlet içindeki uzun liniyelik sayahat sicil canlanı

0: Şincan alqışlanğan mənzilgah tizimlikdə muqim birinci orunda turdi. Əmdi xəbərlər anala.
1: Hazır yeni idiya arqılıq yeni musafiga yetekçilik qılaylı səhifimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbəri. Şəhər zamanı yolaşdırış quruluşunun mühim vasitisi. Xalqın bəxtlik turmuşunun mühim boşluğu. Baş Şuji Xi Jinping şəhər yenilaşdiki türlü xizmətlərini çoğqur inçikə puxta işləb, ammının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, beyxatarlık duyğusunu üzlüksüz küçəyitiş kerek dəb görsətdi. Şincan, şəhər yenilaşdiki türlü xizmətlərini şəraitiqi qarab alğı sürüb, yaşaşqa, kəsib bilən şuğullanışqı bab kilidğan zamanivi xəliq şəhərinin xəliq turmuşu bəxt saadetinin yeni yögümü rəsmini üzlüksüz sızıb çıxmaqda. Hazır sayahatçılık besikmez geli. Ürümçi şehrinin Tian Shan rayonundaki Şincan milletle koçsta sayahatçı naiti köp. Köp yıl cimcitlikı çökken konu koç 25. yıl 9. ayda bu yerden işçi ve sırtı sistemlik yenilendi. En enevi koçla remot kılındı. Su çıkırış yolu, evrez yolu yenilendi. Gayri maddi medeniyet mirası, kol hüner boyumu yasaş, halık örüp adetini namayan kılıç katarlık, kesip ağlatı kir güzeldi. Ürümçari Tian Shan rayonluk kuruluşunu Universal Başkuruş Mülazmet Merkezi'nin mavun modeli Shin Chang Hao mündak dedi. Halıkı kolaylık yürüyüşlük esliyelerini mas kademde mükemmelleştirdik. Sodigarlarının ticareti ve etraptaki ammının kündelik turmuş ihtiyacına tən ehmiyet verdik. Özgürtiş devamında medeniyet sayahatçilik kesbalıtı yolu koyulup ve mehman sarayı geçilip bikar turgan binanı canlandırışının yeni yolu geçildi. Şincan Garbi Rayun Yintayi Kuruluş Guruyi, Şincan Milletle Koçisi Şehir Yenilaş, Bikar Turgan Binanı Canlandırış Türünün Mesulü, Kutluk Toğluk Mündak dedi. İkinci kabetten üstündeki kabetlerde 580 netçi yatak, 1100'den artık karavat var. 5 mihman sarayı içip Ardoço rayonunun sayacı kütüviliş iktidarını aşırdık. Şincan milletle koçisi türünün ticaretki mesul hadimi Lu Yunisha kiyinki kademdeki terakya doğrusu da tohtılıp mıdak dedi. Çoğun pazarının soğudu kesip ağlıtı bilen maslaşıp, xeridarla ötüşüp duruşunu şıkaşırıp, Cenobu meydanını addi sırtkı sorundun milletler koçisinin xeridar toplanış, tarıkılış tügünüge, şehir ağlısı sayacıyla dem alıdığan, daka kıladığan yeni orunuğa aylandırımız. Ürümçi şehri bu yıl şehir yenilaş noktalık türden 60'ını yol koyup, koğdaş varıslık kılış, süpütünü östürüp özgertiş, çekip seriştin ibaret üşkül usulunu kullanıp, şehrinin boşluğunu elalaştırış, funksiyasını mükemmelleştirış, medeniyet tomurunu davamlaştırış kütürtükü bulup, şehrinin oltıraklışı süpütünü, umum yüzlük östürüşünü planladı. Konu Koçu rayonunu canlandırış şehir terakkiyatının esli hareketlendirgüç gücünü kozgattı değilse, mahalle amavi mülazımetini görevleştiriş, halkının bəxt saadet asasını puxtılıdı deyişke boludu. Kaşkar şehri, halk şehri ideyasını yitek çıkılıp, konu olturak rayonlarını küçük dairde özgertiş, mahalle mülazımetini çoğun yükseldirişini mukum algı sürüp, hemme yaştikilerin maskeledigan yaşaşka, kesip bilen şuğullanışkı bab keledigan, bəxtlik yurt makanını köngül koyup berpa kıldı. Kaşkar şehri, Şarkı Köylü Koçu Başkarımısı, Şin Şin Tokumuçılık Zavutu Mahallesi'nin partiye azaları amma mulazimet merkezde yepyeni pişkabetlik mulazimet binası azade yoruk bulup, erkaysi yaştikilerge maskeledigan funksiya boyuca kabetlerge bölüp uğrulaştırıldı. Birinci kabeti yaşanğalla gızalınış ve asasi kiselliklerini körüstüş rayonu. İkinci kabeti avalılık bekiş, penni umumlaştırış, medeniyet tenterbiye mulazimet rayonu. Üçüncü kabiti texniki maharet ögütüş, iş kuruluşu yardım veriş, yöleş ve mahalle işlerini kengişiş rayonu kılındı. Her millet amısı mahallesiyle kolaylık, yıkışlık amavi mulazimetten behrimen boldu. Ahale Nicat İmin etraptik özgürüşlerini yıskaldı. O mündak dedi. Yaşanğalla bu yerde tamak yedi o aramalıdı. Biz bu balılarını elip kelip kitap okuyumuz, aramalımız. Kaşkar şehri Şarkı Köl Koç

Stansımız kabri. Jongchu bayrami ve devlet bayramlık demeyelişka, yani bir mezgil bar bolsa mı, memleketinin arkayız şeylerdeki nurgun sayahatçı, Şincan'daki sayahat seferinin muddetin burun pilallaşka başladı. Münasibetlik Suplan'ın sallık məlumatı da görüstülüşçe, Şincan'daki sayahat zakazı sıcılı köpeyip, Şincan, memleket boyunca uzun liniyelik sayahat alkışlanan mənzilgah tizimliki de yanıla birinci orunda durgan. Tongçın sayahat süpüsünün sallıq məlumatı da görüstülüşçe, bu yıl 8. ayının 27. günü geçe süpüda Jongchu bayramı, devlet bayramı qatarlıq açıqışlıq sözler arqılıq temi izdeş qızgırlıqı sıcılı aşkan. Uzun liniyelik sayahatını zakaz kılış kızgırlıqı, bulturkuşu şu mezgildikidin 20%'in köprak aşkan. Köplügen mənzilgə işçide, Şincan özgeçi təbii mənzirisi ve çoğunkur sınımı sayahat məsulatları bilen devlet işçi uzun liniyelik sayahat bazırda davamlıq aldınqı orunda turgan. Şincan'ın arkayız şeylerdeki mənziri rayıları mı, bir qatar mədəniyet sayahat yeni məsulatlarını pahal yolu koyup, kütüveriş mülazımıdan əlalaşdırıp, koş bayramlıq sayahatının yokuru pəllisiye müddettin burun yaxşı təyyarlı kılgan. Ürümçi Çoğ Bazar Piyadla Koçista, Garip'te Libey bilen Puşuruşuş başlayımısıdaki pahaliyet köplügen sayahatçını cəlap kıldı. Bu yerde yeniden yolu koyulan çökmü şekildeki şeriyat hem türdeki pahaliyeti her günü saat 14'ün 18'i geçe ötküzülüp, sayahatçıla bəs-bəste şehir deklamasiya kılış suvallarına cevap veriş türüge katnışıp, özgeçi sayahat əslimisi kaldırış imkaniyeti yegi kılındı. Xınırlık sayahatçı Zhu Xuanyi mündaq dedi. Bu hem türdeki faaliyeti de 6-7 şehir deklamasiya kılış türüge katnışıp naiti mol təsiratkı yegi boldum. Ürümçi Çoğ Bazarı Piyadla Koçisi Libey şehirlerini deklamasiya kılış faaliyeti ötküzgendin sırt küçük tiyatrxana hem türdekülük oyununu 8'ge köpeytti. Künüge otarı hesap bilen kütüb alğan sayahatçı 180 min adam qetimge yetti. Üzliksiz beytilgan sayahat məsulatlarının türkisinde Şincan'da sayahat kızgırlık sıcılayışıp, sayahatçilerin Şincan'ı çoğunkur sayahat kılıç arzusu teyhimi küçeydi. Sıçvallık sayahatçı Su Bin Yin mündaq dedi. 10 gün sayahat kılıçını pilalladık. Bu ceryanda Qom, Qanas, yana Canıbkı Qırap, Mogui Çın'nın güzel mənzirisinin huzurlunumuz. Әмде Автоном райондагы 16 шәһәрнең аварайдан мәгълүмат аңлатабыз. Үрүмчи дава очок температура 20-35 Цельсия градус укча. Алтайда һава булытлык булып, кин өткенче ямгыр ягыды. Температура 15-30 Цельсия градус укча. Чөчәктә һава булытлык, температура 18-32 Цельсия градус укча. Гулҗы дава булытлык, температура 19-35 Цельсия градус укча. Bortalada hava bulutluk, temperatura 20-34 Celsius gradus kucha. Qarmayda hava bulutluk, temperatura 22-36 Celsius gradus kucha. Kuytinda hava bulutluk, temperatura 16-36 Celsius gradus kucha. Şehanjda hava uçuk bulup, bazdı bulutluk buludu, temperatura 16-34 Celsius gradus kucha. Sanjida hava bulutluk, temperatura 18-36 Celsius gradus kucha. Qumulda hava bulutluq, temperatura 19-36 Celsius gradus kucha. Turpanda hava bulutluq, temperatura 26-42 Celsius gradus kucha. Qorlada hava bulutluq, temperatura 21-37 Celsius gradus kucha. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21-35 Celsius gradus kucha. Atışda hava bulutluq, temperatura 20-34 Celsius gradus kucha. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 22-35 Celsius gradus kucha. Xotanda hava bulutluq, temperatura 20-32 Celsius gradus kucha. Ürümçide hava uçuq, temperatura 20-35 Celsius gradus kucha bolad. Hörmetlik radio anglıqçılar. Şincan radio televiziya stansiyasının Şincan xəbərləri proqramısı boyunca anglatış verdik. Bu qədimki proqramımızın tərcümələri Amina Nurahmet, Arzugül Xalıq, Wang Suji, Muhariri Muhammed Evel, Medine Merdan, Mesul Muhariri Zulhumar Kurban, Diktorları Patigül Mesum Bilen Hasan Can Savut.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınlarını çekip, acayip mung dünyasına başlayıp barğıcı, sanat sahnesi programımız yine silah üçün hizmetli buludu. Mən riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızını Mən Bar Yenin Da namlıq nakşının yıkılmaq köyleri bilen başlayımız, qini Bahar Ağaysılı.

Hürmetlik radio anlayıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı çipedik. Yaktırıp anlığınınla rahmet.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde iki parça haber diye kıtınladı bulundu. Yakında, Xalq İşleri Ministerliği, Maliye Ministerliği birlikte mülazımet türüdeki ictimai kutkuzuşni baal tereqi kıldırış doğrusudaki yetekçi fikirini besip tarqatdı. Bu, ictimai kutkuzuş yardan beriş kanuni ilan kılınıp yolu koyulgandan keyinki tunji yandaş siyaset hücidi bulup, ictimai kutkuzuş ve yardan berişinin nokul maddi kutkuzuş ve yardan beriş usulüdün, maddi eşya koşulgan mulazmet, universal kutkuzuş, yardan beriş endisigi özgürşigi türkü bulup, ictimai kutkuzuş yardan berişinin asasqı kapaletli kiliş, Xavp xatardan mudafiyalanish, taraqqiyotni ilgir surish roli texmo yaxshi joriy qildiriladi. Fikrda mundaq aydinlashtirildi. Ehtiyoji va alohida qiyinchiligi borlar. Tuvan turmush kapolati obyektlari, tuvan turmush kapolati girvikidagi oila a'zolari va zarur chiqim qilishda qiyinchiligi bor oila a'zolari qatorliq asosliq kishilar mulozamat obyekti qilinadi. Cayla ihtiyacını bahalaş sistemisi ornatıp, ölkü derecelik yetekçiliki tizimliki ve şehir nahiyelerinin təminleş tizimlikini tüzüp, qiyinçlik ba amının ihtiyacını iniklap, zörür bolgan halıdın xəbər iliş mulazımidi, turmuş mulazımidi, turmuşqa köngül bülüş mulazımidi qatarlıqlar bilen təminleşik gerek.

HPV vaksinasını haqsız emleydiğen devletlerinin nişanı 11 yaştan 13 yaşıcı bolğan kızlar işken. Devletimiz HPV vaksinasını devletinin immunitet planı'a kırgız üçtün burun, Guangdong, Jiangxi, Hainan Katarlıq ölkeler, Xalıq Turmuşi Türi Katarlıq şekilleri arqılıq toluqsız otura mektep yeşilike kızlarga HPV vaksinasını haqsız emleyen. Vaksini emleyen adam 10 milyondan eşip, 13 yaşlı kızlarını vaksini emleş nişanlı kişiler topi kılışının mümkünçiliği delillengen. Hazırkı baskışta, devletimiz koş valentlik HPV vaksinasını devletinin immunitet yerek planı'a kırgızıp, HPV bilen yukumlanış ve keserlik yüki, vaksininin önümlülükü ve bexaterliki, vaksini işlep çıkırış ve təminleş əhvali, maliye üstüge alalaydıgan buluş qatarlıq köp tərəplerdeki amillani universal oylaşıp bekitken. Eğer muvapıq yaştaki kızlar öz xıracıdı bilen 4 valentlik, 9 valentlik HPV vaksinasını emleyen bolsa, immunitetlaş planıdaki vaksini emleşini tamamlıgan dəb qarılıdı. Bundaq əhvalda tekrar emleşinin hacıdı yok. Muvapıq yaştaki balılarının ata anıları, balılarının sağlamlık ihtiyacı katarlık emeli ahvallarını her tarafıma oylaşıp, haksız devlet immunitetlaş planıdaki vaksini emleşine tallasa, yaki öz haracıdı bilen 4 valentlik, 9 valentlik vaksini emlisi buludu.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim

0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi 2026-yılı cemiyetten kesbi orunlağa aşkara hizmetçi xadim təklif qılıdı. Hazır tizim nitiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya teknikisi qatarlı hizmetler bilen şoğullanışqa iradı bağlıgan bolsanız, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Slow Shitting abonacılar terminali. Slow Shitting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş ornadaki 52 hizmet orni sizning tizimlitishingizni kutmakta. Tizimlitish vaqti 9 ayning 4 kunigacha davomlashadi. Qatnashishingizni umid qilamiz.
1: Bu programmani Şinjan Radio Televiziya Stansisi bilan Avtonom rayonlik Sahiya Sog'lomlik komiteti birlashib boshqurgan. Panni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'lomlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'lomlikni ilgir surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik Sahiya Sog'lomlik komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgir surish, panni umumlashtirish darsxonasi, panni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm pan bilimlarini umumlashtirib, ilm pan ruhini avj oldirib, ilmiy idea tarqitib, ilmiy usul Teşebbüs kılaylı.
2: Addi sağlamlık hareketleri.
0: Örmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde Nemişçün yastık kipini həptede bir qeytim yüyüş gerek degen məzmun deyikdinlar boludu. Bugün köpçilikki tavsiye kıladığan sağlamlık addi hareketi yastık kipini sargıyıp ketkende andın yuyuşunu saklap durmay haptada bir kitim yuyuş. Baş yüz kısmı her günü yağ ve teri kipiki acırtıp çıkırdı. Yastık kipini o da bir hapti işletkendin keyin sırtkı yüzüki çapılışıp kalan bakteriya ve çan tozan kanısının zışlıkı köpiydiğen seviyegi yedidu. Siz her günü yatkanda eğiz burnunuz yastık kipiden neçi santimetr yıraklıqtı bolup, her kitim nefeslengende körünmeydiğen mikro zericilani sümür valısız. Yastık kipini pat pat almaştırmışsınız, salametlikinizge ziyan yetküzüdü. Bu tere ve nefes yolunuzni kıynaydı. Her haftada bir gün mukim halda yastık kipini almaştırıp yuyuş, ısık suğa çılap koygandan keyin andın kır alğıda yuyuş gerek. Temperatura 60 gradustan tüven bolmasa, çan tozan kanısını ünümlik yokat kılıp oludu. Eğer yastık kipinin rengi sargıyıp pakızı yuyulmasa, yağının talanın çonkur katlımığı sınıp ketkerlikini düşündürüdü. Şuna yeni sığa almaştırış gerek. Bugün yastık kipini elip etip almaştırıp yusak, keler peşembükünü yeni bir kitim almaştırsak, nefes yolunun yükü yenikleydi.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, güzel nakşı müzikler bilen dil tarınlarını çekip, acayip mung dünyasına başlayıp barğıcı, sanat sahnesi programımız yine silah üçün hizmetli buludu. Mən riyasetçi Hamide Qiyum. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bugünkü sanat sahnesi programımızını İşcan Xalqım namlıq nakşı bilen başlayımız. Qinamsa Bahar Ağaysılar.

0: Netice karşını turguzuş ve emelde körüstüş, öğreniş terbiyesine birleştirip, merkezinin küzetişi, iktisadi teptişliki, ekologiyelik, muhit koğdaş nazaretçiliki de kayıtma inkas kılıngan meselelerini tüzetiş hizmetini puhta yakşı işlep, mesuliyetini zimmigi ilişini küçeytip, bihaterlik töven çekini puhta saklap, bihater işlep çıkırış katarlıq noktalıq sahelerde, xayıp xater, yoşurun xayıpının küçep aldını ilip ve onu tügetip, yaxşı tərəqqiyyat mühiti yaratışı gerek.
1: Stansımız xəbri. Şincandaki pən tətqiqat xadımları uzun yıl izlenip, texniki qiyin ötkülüge hocam qılıp, şorluq yerde kök 8-ni muvaffaqiyyətlik yetiştirdi. Həm de yavu uruq plazm baylıqını bir-birləb tallaşdın, sanayətləşdirib, kauçuk ayrışqıcı bolğan bütün zəncirdi bösüş hasılı qaldı. Hazır kök 8 yığış məzgeli gekirdi. Avtonom rayonluq yezigilik fanlar akademiyasining Ürümçi nayasidagi kök 8 tajriba vasita 60 mo yerdagi kök 8 yig'ilgandan keyin kauchuk ayirish uchun ishlab chiqarish liniyasiga yetkazilayotdi. Avtonom rayonluq yezigilik fanlar akademiyasi ziroat tadqiqot o'rni kök 8 tema guruhining a'zosi Wang Weiping muxbirga mundaq dedi. Kök 8 o'stirishda bultirqi bir yopuqda 4 qurdin Hazır bir yopuqta 6 qur östürüş endisiyi özgertdik. Bu yıl küzlik terilguda kök 8 östürüş kölümünü kengaytip, yana 200 mo yerge terip, osulun aşırıp, ülgü körüstüp, umumlaştırmız. Tabii kauçuk, 4 çoğun sanayet ham materialının biri. Devletimizden kauçuk bilen özünü təmirleş nisbeti 15% ki yetme geçge, uzak müddet importı tayinip kelgen idi. Dünyada kauçuk çıkıdığan üç çoğun ziraatının biri bolğan kök 8 devletimizde kem uçuraydığan kauçuk uruk plazma baylıqı. O, Şincan'nın Tianşan teğı bilen Kazakistan tutaşkan belbağda ösüdü. Kurgaq, şorluq, soğuk muayetka tabi maslışalaydı. Köpe etkili bolmaydığan özgeçi baylıq. Avtonom rayonluq yezigilik fanlar akademiyasi ziraat tadqiqot o'rnining kandidat tadqiqotchisi Abduqayyum Abdurazaq kök 8ning sirtqi shaklining mamkapqa o'xshaydiganligi, yer osti asosiy yiltizining tom go'shlik ekanligi, yiltiz g'olidan ayri bilingan kauchukning yuqori sifatlik tabiiy kauchukning ibtidoiy xom ashyosi hisoblanadiganligini tonishtirib mundaq dedi. Onun ximiyelik kurulması Brazilya kauçuk dərxidin çıkıdığan tabii kauçuk bilen asasen oxşaş. Asaslıqı, elastikiliği küşlük, zərbigi çıdamlıq, çirişki taqabül turalaydıgan boluştek xüsusiyetki iye. Sanayeti işletişki buludu. Şu yılı östürüp şu yılı yıkılı, şundakla fütüllay maşınlaştırıp yıkılı buludu. Şorga, kurgakçılıqqa, sayigi çıdamlıq, şor tərkibi 10% etrafı da. H kımmeti 8 bolğan moyettim öseleydi. Gərbi şimaldaki 5 ölke avtonom rayonda kən kölemde östürüşke tamamen maskeliydi. Növette, Şincan boyunca 300 netçimo kök 8 tecrübe etizi ba. Şihanze Kespi Tekniki Daşı Östü kurulgan kök 8'din kauçuk ayırış arılıq sınak işlep çıkırış liniyası bu yıl 6 ayda resmi işgı kırıştırılıp, pen tatqiqat kollektifi tuncuk etim muvaffaqiyyatlik alda kök 8 yıl tizidin layakatlik tabi kauçuk 6. Bunun bilen Şincan, memleket boyunca kök 8 uruk plazmasını tallaş, yetiştiriş, yetizli östürüştün kauçuk ayrışını sanayetleştiriş kişi bolgan mükemmel kesip zencirini başlamçılık bilen muvaffakiyetlik ravallaştırdı.
0: Stansımız Xavri Kumul şehri Şincan'ın aylanma iqtisadidagi muhim ülke rayon bo'lish sifati bilen sanat aylanma kesip ekologiyasını faol barpo qilib, sanat qattiq tashlandiqlarini baylıqqa aylandırdı. Hazır Kumul yuqori yang texnikalik kasblar taraqqiyot rayonidagi Huadian guruhi Kumul muhit qo'g'dash pan texnikasi cheklik shirkatining yilga 20 ming kub metr nitratsizlangan katalizatorni qayta aktivlashtirish va boyliqqa aylantirib foydalanish liniyasi muqim ishlab chiqarish bosqichiga kirdi. Bir taraf qilinadigan nitratsizlangan keraksiz katalizator asosli o't elektr stansiyasi, simont zavodi, polat tömir zavodi, aynak zavodi qatorliq korxonalarning nitratsizlashtirish, gungurtsizlashtirish qurilmasidan chiqadi. Nitratsizlangan katalizator istutekni nitratsizlashtirish sistemasining yadroliq bir qismi. Unumlik muddati 3 yildan 5 yilgacha. ünümünü yoqatqandan keyin

Tonuşturulışça kuruluş bütün liniyasının kuruluş muhiti naçar bolup, 90%'tin artuq liniya koridori Tehlimakan kumlıqının cenobi rayonunu kesip ötüdü. Bu yerde kum boran köp bolup, yılığa otırı hesaplan 8 baldın yukarı boranlık havarayı körlüdü. Köçmü kum barxanıları munar materiallarını asallı kömeveytip, kuruluş üzülüp kalıdığan əhval daim körlüdü. Yine 21,32 kilometr liniye Koyulun Teğinin şimali etkideki tağlıq yerge orullaştırılgan bolup, munar küşlük yemirilgen tağ cinisleri rayonuğa caylaşkan. Yantoluq dərəcəsi tik, materiallarını yötkəş qiyillik dərəcəsi yuqri. Bexatarlikni baş quruş, kontrol qiliş, ekologiyanı qoğdaş, quruluş qilishni təşkilləş köp xil xırısqı duş gəlgən. Kuruluş kəsbi asasi türünün muavin direktori Wang Jia tonuşturup mundaq dedi. Kumluqtiki köşmü kum barxanaları yoşurun xayupigi qarata, biz şaraitka qarap iş görüp, aldını eliş tizgilləş tədbirlərini tüzdük. Kuruluş qılganda kum xaltısını egizlidiş qatarlıq usullar arqılıq munar materiallarının kum borandı kömülüp ketişidin saxlandıq. Tağlıq rayonda kuruluş kılıştaki qiyin məsilələrini həl kılış üçün türdən boşluqda toşidigan asma yoldanın 21-ni yasab 31 tömür munar, 2200 tonna munar materiali, 1500 kub metr ul kuruluş materialını yötkəş xizmeti yuqur önümdə tamamlap, Tağlıq rayonda kuruluşni uda alğı siljitişqa kapalatlıq kıldıq. Bunadan başka kuruluşunun çerçendin çakılıkçı bolgan bölükide burmısıman lengar taşlap kuraştırış şeklideki ul tekniksi yenilik yaratılıp ve emeli kollanılıp, enenvi betonunu kuyuş, müstekemleş endizisi çörüp taşlanıp, zavutta aldın yasaş, nakmeydanda maşinalaşkan kuraştırış kuruluşu kollanılıp, yeki ul kuruluşunun devreliki 3 günge kıskartılıp, ul munarni kuraştırış, sim tartış iş tertipini yolçuksuz cipsilaştırış işe aşırıldı. Bu teknikada kazmaslık, top taşlama,

ailesinin halidan xabar eliş hem pul tepiş imkaniyetige ege qildi. Külnere bargan sıra xatırjam ötü atıdı. Bugünkü künde Gülmira özünün emgek mulazmet şirketini qurup 80 neçe kişilik muqim emgek mulazmet ətirti təşkilledi. Dehqancılıqning aldıraş mezgili, adam işletişinin yuqur pəlli mezgili de o yaxşı nami ve mol baylıqıgı tayinip, her vakit yezigilik karxanalarına 150'den 200 gece işli gücünü yetküzüp, karxanının adam yetişmeslik əhvalını pəs etdi. Onun türkisi de, etraptaki kent ahalileri kırmi birliqil buluş əhvalıdan kutulup, yakın etrapta işki orullaşdı ve kırmini muqim aşırdı. Bugünkü kündeki Gülmira yeni öy selip turmuşunu yaxşıladı. Başkalarını muvaffaqiyetke eriştiriş bilen bile özümü özüp yetildi. Kelgüsü toğırsa da toxtalganda o tolup taşkan arzu bilen mundaq dedi. Mən emgek mulazımıtını devamlıq yaxşı işləb, yurttaşlarını deyximi köp işləş pürstü bilen təminləb, köpçilik bilen bile kırmımını aşırıp beyip turmuşumunu barğansırı yaxşılaymen.

Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Şincan Radyo Televiziya Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıdırıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Radio anlıqıcı dostlar. Bugünkü güllenip atqan yezi kentlerge nazar sahibimizde köpçilikke Xotan nahiyasının süni usulda ot çöp östürüp qomni tizginlegenligi toğrısıda sözlap berimiz. Xotan nahiyasındaki süni ot çöp teriş ülgü rayonuna kirgenimizde tutaş ketken binepşe çeçeklik beydile köz yetküsüz yeyilgan bolup bir yıldan köprek vaqt ilgiri bu yerning tehi Taklimakan qumliqining girvekidiki qum barxanalari tutuşup ketken seriq qum uçup durudgan giyah ünmeydigan yer işkenligini tasavvur qilish taski toxtaydi. Bu jay, pen texniki arqalıq küç qoşışqı tayinip, köşmü qum barxanlarını əla süpətlik yem xəşək bazısığa aylandırıp, ekologiya arqalıq qumni turaqlaşdırış, kəsib arqalıq xalqını beyitişinin yeni yolunu tepip çıxdı. Şinjan, Çauyan Yeziglik Taraqiyat Çeklik Şirketi məsul bolğan bu ülgü rayoni, Xotan nahiyasının noktalıq bərpa qılğan kən köləmlik ekologiyani əsligi kəltiriş təcrübə etizi bolub, plandiki quruluş umumi kölümü 12 min moğı yetib, 2024-ci ilinin axırıgıca 5850 mo yergə bedi östürüşünü tamamladı. Şirketinin Xotan vilayetidiki tür məsuli Hu Hao tonuşturup mındaq dedi. Beda qurg'oqchilikqa qum bo'ronga chidamliq bo'lib, o'sgan tunji yili yiltiz sistemasi yer ostiga 1 metrdan 3 metrgacha cho'nqur kiralaydi. 2-3 yil terg'andan keyin yiltiz sistemasi 3 metrdan 6 metrgacha yetadi. Taraqqiy qilgan yiltiz sistemasi qum donichalarini turaqlantirib, tugurchak qurilmani shakllantiradi. Qol va yopirmoqlar qum boranini unumlik to'sadigan bo'lib, qumni turaqlashtirish, chang to'zonni tizginlash, tuproqni yaxshilash qatorliq ko'p xil rolga ega. Odatdagi iqtisodiy ziroatga selishtirganda, beda qumning qumliqning girvekidagi qurg'oq, sho'rliq nazar muhitga texmo mos keladi. Suv tejab sug'urish, qumliqdan ko'lamlashtirib o'tchib o'stirishning oshqichi. Bedi teriş rayonada tekşi yötkiliş şeklideki pürküp soğuruş maşinası işletilgen bolup, saitine 10 metrden 20 metrgece yer soğuruladı. Tövən hava boşluğunda mikro pürküp soğuruş sistemisi soğuruş temitip soğuruş kıkarganda 70% suni tecaplı kalmay, pürküş ceryanada bedi yopurmaqıdaki kum topu yuyulup fotosintez önümü östürüldü. Pütkül yer bölüklerine teriş, pərviş qiliş, oruş, aptap qısiliş, bağlaşının bütün ceryani maşinalaşdırılıp, kumluk terixçiliğindeki adam küçü kəmçil buluşta qiyin məsili həl qılındı. Yaxşı texnika, yaxşı husul elib gəldi. Cənubi Şinjan rayonunun yetərlik quyaş nurığı tayinib, bedidin mol husul eliş yoşurun küçü toluq qoyub berildi. 2025 yili bu yerdeki bedini 4 qitim oruş tamamlandı. 2026 yili 2 qitim oruldu. Keyinki qadamda beda mol husul eliş mezgeligi yetkendin keyin husul yana aşıdı. Quruq ot çöpnin her kilogramını 1 yuan 8 mo setib eliş bahası boyunca

Bulganda, her moyarının yıllık oturca universal kırmayı tahminen 1900 yuange yetip, ananı ve terihçilik kırmayı seliştirganda tahminen 500 yuan aştı. Bu tür tahminen 130 muqim iş orni bilen sijil tämillap, yer tüzlash, teriş, orışka, etraptiki dehkan çarvıçlarını aldın qobıl kılgan. Yeziklik maşinalarını yakın etraptın icarıga algan bolup, işlemcilik kırımı bilen yer husuli koş yönelişlik alda şu caydaki ammağa nepiyet gözdi. Bedi işlep çıkarılıp, etraptaki bakımcılık aileleri aldın tämirlendi. Bir kısım yemkaşakla devlet içindeki başka ülkelerdeki çarvıcılık karhanalarına sitilip, işlep çıkarış seti zanciri sicil ravallaştırıldı. Eglinişçe, Şinjang Chaoyang Yeziklik Taraqqiyat Çeklik Şirketi, Janubi Şinjang'daki köp çayda kumluqtın paydılınıp bedi terigan bolup, başkurudgan bedi terilgo kölümü 23 000 modun aşıdıkken. Kenki kademde yana kumluq rayonda dadur, buğday, konaq qatarlıq zira etlani sınaq tariqsidi östürüş üstüde izdinip, kumluq rayonunun terikçilik kurulması sijil alalaştırılıdıkken. Bütün Xotan vilayetine nazar salsak, Taklimakan qumliqining girbekini qashalash qurilishining sijil alg'i siljitilishiga agishib, siyosat jihatdan yar yo'lak bo'lish, korxonalarning qatnashishi natijasida bedi terikchiligi ko'p nuqtadan boshlanib, Xotan nahiyasi, Lop nahiyasi, Chira nahiyasi qatorliq joylarda bedi o'stirish, pishiqlash, setishdan iborat mukammal yemxashak kasb zanjiri tadrijiy barpo qilinib, qumliq qirg'ovidagi ekologiya to'siqi sijil asliga keltirilib, rayonning cho'llishish ahvoli yaxshilandi. Yetarlik a'lo sifatlik yemxashak yana Xotan viloyatining baxmichiliqdagi o't-cho'p jihatdagi kamchiligini to'liqlab, kalqoy kasbini ko'lamlashtirib taraqqiy qildirishga tirak bo'ldi. İlgiri hemen yerini seri kum kaplap durduğun bu yer, bugünkü günde hayati küşkü doldu. Beda vekildekideki kumluk, ot cöp kespi, çöl cazirini, kırımni imkaniyetlik sijil aşırıdığun yeşil bankı aylandırıp, Xotanın ekologiyanı tüzeş, yezikent kesiplerini güllendirişige sijil yeni kuvvet koşmaqta.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyasının 26-yılı cemiyetin kesbi uğurlarına aşkarı hizmet kadim teklif kılıdı. Hazır tizimletiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekletiş, AI, enjinerlik, radyo, televiziya, teknik katarlı hizmetler bilen çoğulunuşku irade bağlıgan bolsanız, Şinjan Radyo Televiziya Stansiyasının Slushiting abonçlar terminal, Slushiting torgu dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranındaki 52 hizmet oranı sizin tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlı işe de katnişinizi ümit kılımız.

ifadesi bilen oralgan medeniyet icadiyeti asma buyumları, üstelgi koyulgan zinnet bezekleri mi bu? 2024 yılı İsmail, Huyye Kol Hüner Buyumları Dikallar Kesbi Kooperatifini resmi kurup, canlık işlep çıkırış endizisi üstüde izlendi. Koroda merkezlik işlep çıkırıştan başka, ham eşyani öyde pişiklap gelse, işiği karap hak beridigan boldi. İşçi kobul kılıçta asasi hüner ilgiligen kent ahalilerege aldın itibar verdi. Kooperatif kararlık halda maharet boyunca terbiyeleb, işlep çıkırış ölçümünü birlik keltirdi. İsmail mundaq tanıştırdı. Köpsendeki kent ahalıları süpürge boğuşkı tayinip, her ayda 2000 yuandan 5000 yuan gece kırım kılıdı. Kooperatifnin nurgun xeridarları İsmail'nin boğusu ve dadısı Katarlık atı boğuladın davamlışıp kelgen, hükümetnin kollışı yana kesbi kooperatifni tihimu canlandırdı. Derecesi östürülüp özgertilgen kooperatif yezi kentlerini güllendirişki katnışış noktasığı aylandı. Bunun bilen, tətqiqat, ögünüş, ekskorsiya kılışkı kelgen sayahatçilerinin ayıqı üzülmedi. Şehli, nəpis, mədəniyyat icadiyeti kiçik süpürgesini sayahatçiler tallab seti valdi. Sayahatçiler kaytıp barğandan keyin yeni xeridarlarını tonuşturdu. İsmail yana təşəbbüskarlıq bilen yeni taratqudun paydalanıp, qısqısınığı elib, bütün jarayanını xatirledi. Doyin Katarlıq supladan paydalanıp, kon hünerini sırtqı namayan kıldı. Nurgun sodigerle sinni körgenden keyin təşəbbüskarlıq bilen zakas toğırsı da kengeşdi. Bu yıl 7 ayda Qashqar Dajyonun, Üşni Yezilağı Yetküzüş Əməliyyat Ömekinin 16 oquğucisi kəsbi kooperatifi gelip, kəsbi əvzəllikidən paydalanıp, kəsbi kooperatifi yardımlaşıp, Ayağmengen kenti Mədəniyyat İcadiyyat Məhsulatları Karxanası Dukini namlıq Tor Dukinini tızımğa aldırıp, tallaş, teniş, süpürgini remont kılışının bütün jarayanını inçiki sürətki tartdı. İsmail tolıp taşqan ümit bilen mundaq dedi. İlgiri bütünlay tor sırtı da satattık. Hazır daşoya oquğucuları bizge yardımlaşıp tor dugini içip berdi. Yol bir dili kengaydı. Bunun dinkeyin bütün memleketi setipli kalmay, yana çet elherdimu sata alışımız mümkün. Yakınki yıllardan bu yan, kooperatifinin yıllık setiş somisi birdek 1 milyon yuandan aştı. Yakında İsmail, Hunan'dan kelgen 8000 süpürge zakazıga imza koydu. Məhsulat ilgiri asaslıqı Şinjan'nın her qaysı jaylarğı seydilişdən tədrici halda dövlət içindeki texamu kən bazarlarğı yüzləndi. İsmail mundaq dedi. Mən bu cəmət kəsbini uzaqçı davamlaşdırıb, texamu köp yurttaşlarını önürəgi tayınıb yaxşı turmuş keçiriş imkaniyetigi ege qilishni ümit qilimən. Bu kiçikini süpürgə, əmdi hoylu aranını tazılaydıgan qoralı hesaplanmaydı. Onunğa 3 avlat kişinin çın turmuşi, çın turuşi mücessemlengen. O, əməli işiltiş qımmeti və mədəniyyat güzellikigi ege bolub, bugünkü kündə amının kırımını aşırıp beyişiği türtke boludgan özgice mədəniyyat icadiyyat kəsbi aylandı.

Şinjan Radio Televiziya Stansı 2026 yılı cemiyetinin kespi uğurlarına aşkarı hizmet kadını teklif kıladı. Hazır tizimli tiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekliş, AI, injinerlik, radyo, televiziya, teknik katarlı hizmetler bilen çoğulunuşki irade bağlıgan bolsanız, Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın Slushitin abonçlar terimini alın. Slushitin torgu dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranındaki 52 hizmet oranı sizden tizim itişinizi kütmekte. Tizim itiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devam etmektedir. Katnışınızı ümit kılımız.